TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Rus beşlerinden Nikolay Rimski-Korsakov'un orkestra için 1887 yılında kaleme aldığı Opus 34 İspanyol Kapriçyosu'na da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1994 yılında radyo orkestrası olarak kurulan RAI Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 11 Ocak 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Michele Mariotti yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 2003 doğumlu İtalyan cellist Ettore Pagano, konser programından ilk olarak Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürünü dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürünü Michele Mariotti yönetimindeki Rai Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 11 Ocak 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Aram Haçaturya'nın cello ve orkestra için Concerto Rapsodi başlıklı eseriyle devam ettore Pagano.

Aram Haçaturyan'ın Concerto Rapsodi başlıklı eserini solist Ettore Pagano ve Michele Mariotti yönetimindeki Rai Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sanatçı biz parçası olarak Giovanni Sollima'nın Lamentatio adlı yapıtını seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Giovanni Sollima'nın Lamentatio başlıklı eserini Rai Ulusal Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan cellist Ettore Pagano yorumladı. Sanatçı Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı solo cello suitinden bir bölümü ve Svante Henriksson'un Black Run adlı kompozisyonunu seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Rai Ulusal Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Ettore Pagano, Johann Sebastian Bach'ın 3. solo cello suitinden bir bölümü ve Svante Henriksson'un Black Run adlı yapıtını seslendirdi. Konser kaydından son olarak Stravinsky'nin Kart Oyunu adlı bale müziğini dinliyoruz.

Igor Stravinsky'nin Kart Oyunu adlı bale müziğini Michele Mariotti yönetimindeki Rai Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 11 Ocak 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Sergei Rachmaninoff'un solo piyano için Opus 32 Re bemol majör 13 numaralı prelüdüyle devam ediyor.

Piyanist Lukasz Janjuszas, Sergei Rachmaninov'un Opus 32 Re bemol majör 13 numaralı prelüdünü yorumladı. Dimitri Shostakovich var sırada. Bestecinin 1952 yılında solo piyano için kaleme aldığı Bebeklerin Dansı başlıklı eserinin nefesli çalgılar düzenlemesini dinliyoruz.

Dimitri Şostakoviç'in piyano için Bebeklerin Dansı başlıklı eserinin Nefesli Çalgılar düzenlemesini Akademik Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Rus beşlerinden Nikolay Rimski-Korsakov'un orkestra için Opus 34 İspanyol Kapriçyosu'yla sona eriyor.

Rafael Furubeck'te Burgos'un yönettiği Bergen Filarmoni Orkestrası, Nikolay Rimski-Korsakov'un 1887 tarihli Opus 34 İspanyol Kapriçiosunu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Geç barok dönemin İngiliz bestecilerinden Henry Eccles'in konturbas ve piyano için sonatını ve İsveçli Mozart olarak tanınan klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un Molière komedisi Amfitron üzerine bestelediği oyun müziğinden bir bölümü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne, geç Rönesans dönemi Franco-Flaman ekolünün 5. kuşak temsilcilerinden Carolus Lüton'un 1604 tarihli dinsel eserler serisinden bir örnekle başlıyoruz. Huelgas Ensemble seslendiriyor.

Wolf and Abel yönetimindeki Huelgas Ensemble, Carolus Lüton'a ait 1604 tarihli bir eser seslendirdi. Fransız besteci Yasant Jadin'in 1795 tarihli Opus 3 Mi bemol majör 1 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Jacint Jadot'un 1795 tarihli Opus 3 Mi bemol majör 1 numaralı piyano sonatını Patti Cohen'den dinlediniz. Ambiyans janrının yaratıcısı 1948 doğumlu İngiliz besteci Brian Eno'nun Hava Alanları için müzik başlıklı eseri var sırada.

Brian Eno'nun 1978 tarihli Havaalanları için müzik başlıklı eserini Julia Wolf'un düzenlemesiyle Bang on a Cannon Star topluluğu seslendirdi. Klasik dönemin Alman piyanist ve bestecisi Johann Franz Xaver Sterkel'in 3 numaralı viola düetiyle devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Johann Franz Xaver Sterkel'in 3 numaralı viola düetini Milan Teletski ve Zuzana Yarabakova seslendirdiler. Benjamin Britten var sırada. Bestecinin tenor, alto ve piyano için Abraham ve Isaac başlıklı ilahisini dinliyoruz.

Benjamin Britten'ın Abraham ve Isaac adlı ilahisini tenor Alan Clayton, kontrtenor Andrew Radley ve piyanoda Christopher Glynn'den dinledik. 1928 doğumlu İskoç besteci Thea Musgrave'in orkestra için Loch Ness başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Thea Musgrave'in 2012 yılında kaleme aldığı Loch Ness başlıklı eserini Donald Ranicles yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alexander Scriabin'in Opus 68 Fa majör 9 numaralı piyano sonatı var sırada.

Alexander Scriabin'in Opus 68 Fa majör 9 numaralı piyano sonatını Tanel Yoamet seslendirdi. Programımız geç barok dönemden Henrik Lesz'le devam ediyor. Müzisyen bir aileden gelen bestecinin konturbas ve piyano için sol minör sonatını dinliyoruz.

Geç barok dönemin İngiliz bestecilerinden Henry Eccles'in kontrbas ve piyano için sonatını kontrbasta Gary Carr ve piyanoda Herman Lewis'den dinlediniz. 17. yüzyıl başlarında ünlü bir besteci olan John Bull'un klavyeli çalgılar için In Nomine adlı parçası var sırada.

John Bull'un In Nomine başlıklı parçasını org sanatçısı Margaret Prinsen seslendirdi. Programımız İsveçli Mozart olarak tanınan klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un Molière komedisi Amfitron üzerine bestelediği oyun müziğinden bir bölümle sona eriyor.

0: Joseph Martin Krauss'un Molière komedisi Amfitron üzerine yazdığı oyun müziğinden bir bölümü tenor Georg Poplus, Bonn Oda Korosu ve L'Arte del Mondo topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı.

Paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlarsa 30 Ekim'de ilan edilecek. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'a yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Eyes open to the morning sun.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 55 3 numaralı mi bemol majör piyanolu beşliğe uyarlanan senfonisinden bölümler dinlediniz. Mozart piyano dörtlüsü seslendirdi.

Robert Kahn'ın Opus 4 Sol Minör Klarnetli Üçlüsü'nden bölümler dinlediniz. Daniel Ottensamer, Stefan Kontz ve Christoph Traxier üçlüsü seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 12 2 numaralı La Minör Yaylı Sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Dorik Yaylı Sazlar dörtlüsü sundu. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Radyo 3. Piano Forte. Değerli dinleyicilerimiz merhaba. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımız Piano Forte'nin yeni bir bölümüyle selamlıyoruz sizleri. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan piyanoforte sözcüğünün oluşturduğu bu programımızla siz klasik müzik severlere sesleniyoruz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri eserlerden seçtiklerimizi, dünyaca ünlü yorumcuların kayıtlarından sunmak üzere yaklaşık bir saat süresince radyolarınıza konuk oluyoruz. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel'le Piyanoforte başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ilk müzik dinletisi olarak bugün sizlerle birlikte dünya müzik tarihinin derinliklerine uzanıyor, dünyaca ünlü bir kadın besteciyi Clara Schumann'ı anıyoruz. Dinleyeceğiniz eser Clara Schumann, Scherzo numara 2, Opus 14, Isatakane, Mason yorumluyor.

Clara Schumann'ın Scherzo numara 2 Opus 14 künyeli eserini Isata Kane Mason yorumladı. Program repertuarımızın ikinci sırasında sizlere sunacağımız müzik dinletisi Schubert'in Alabalık Beşlisi La Majör D667 künyeli eserinin 1., 4. ve 5. bölümlerini içeriyor. 1. bölüm Allegro Vivace, 4. bölüm Tema Andantino, 5. bölüm Finale Allegro Giusto. Schubert'in Alabalık Beşlisi olarak bilinen 1819 yılında kendisi 22 yaşındayken bestelediği bu eserini Sviatoslav Richter ve Borodin Quartet yorumuyla sizlere ulaştırıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın ikinci sırasında sizlere Schubert'in Alabalık Beşlisi La Majör D667 künyeli eserinin 1., 4. ve 5. bölümlerini içeren müzik dinletisine, Sviatoslav Richter'in Borodin Kuartet'le birlikte seslendirdikleri kayıttan radyolarınıza ulaştırdık. TRT Radyo 3'te Piyanoforte'de sizlerleyiz ve birlikteliğimiz sürüyor. Programımızın sıradaki eserlerini sunmaya başlamadan önce Franz Liszt'in Schubert için söylediği şu sözü paylaşmak istiyoruz. Kuş için uçmak ne kadar doğalsa Schubert için de beste yapmak o kadar kolay ve doğaldır. Bugüne kadar gördüğüm en şair müzisyendir Schubert. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere şimdi dünya müzik tarihi sahnesinde 1797-1828 yılları arasında yaşayan Avusturyalı besteci Franz Schubert'in 4 Impromptu D935 başlığı altında yazdığı eserlerinden numara 1 Fa minör Allegro Moderato ve numara 4 Fa minör Allegro Scherzando künyeli impromptülerini sunuyoruz. Piyanist Christian Zimmermann.

Değerli dinleyicilerimiz, Franz Schubert'in 4 impromptu D935 başlığı altında yazdığı eserlerinden numara 1 fa minör allegro moderato ve numara 4 fa minör allegro scherzando künyeli impromptülerini Christian Zimmermann yorumuyla dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, program repertuarımızda sizlere son sırada sunduğumuz Schubert impromptülerinin ardından stüdyomuzda bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Program ekibiniz olarak programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle. Pianoforte.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Bugün klasik müzikteki caz temalarıyla başlıyor beraberliğimiz. 20. yüzyıl başında New Orleans'ta ragtime, blues, gospel, bando marşları şeklinde sınıflanarak başlayan caz stili şehirden şehre atlayarak kendi tarzını ve müzisyenleri belirlerken her dönem kimi klasik müzik bestecilerinin de ilgi odağı olmuş. Dmitri Shostakovich'in 1934 yılında yazmış olduğu bir numaralı orkestra için caz süitinden 3. bölüm olan Foxtrot Blues'la başlıyor beraberliğimiz. Adında caz geçmesine karşın bugün anladığımız anlamda doğaçlamaya dayalı bir caz olmayıp daha çok 1930'lu yılların Sovyet dans müziği anlayışını klasik müzikle birleştiren eğlenceli bir atmosfer taşıyor eser. Özellikle Foxtrot ilk dinleyişte hafif ve eğlenceli bir dans müziği gibi görünse de bestecinin ince ironisini ve ustalıklı orkestrasyonunu yansıtan dikkat çekici bir eser. Shostakovich'in Foxtrot türüne ilgisi bununla da sınırlı kalmayıp 1928 yılında Vincent Youmans'ın T42 şarkısını orkestraya uyarlayarak Opus 16 Tahiti Trot adlı eserini yazmış. Bu düzenlemede onun en sevilen eserlerinden biri. Önce Ricardo Chailly yönetimindeki Krallık Konsertgebağı Orkestrası'ndan Foxtrot Blues'u dinleyeceğiz. Hemen ardından da Tahiti Trot'u. Daniel Barenboim yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirecek.

Dmitri Shostakovich'in orkestra için bir numaralı caz suitinden 3. bölüm Foxtrot Blues'u dinledik. Ricardo Chailly yönetimindeki Krallık Konsertgebouw Orkestrası seslendirdi. Hemen ardından da Vincent Humans'ın T42'sunu bestecinin Foxtrot türünde orkestra için düzenlemiş olduğu Tahiti Trot'unu Daniel Barenboim yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyenler, bestecinin caz suitinden ilk bölümü de sunmadan geçmeyeceğiz elbette. Ancak farklı bir oda topluluğundan dinleyelim bu güzel valsi. Litvanya Saksafon Beşlisi seslendiriyor.

Dimitri Shostakovich'in orkestra için bir numaralı caz suitinden valsi, Litvanya saksafon beşlisinden dinledik. Sevgili dinleyenler, klasik müzikle cazı en başarılı biçimde birleştiren 20. yüzyıl bestecilerinden biri George Gershwin'dir. Cazı yalnızca popüler bir eğlence müziği olarak değil, konser salonlarına taşınabilecek ciddi bir sanat dili olarak gördü. 1920'lerin Amerika'sında caz büyük bir hızla yayılıyordu. Gershwin, New York'taki caz kulüplerini, Broadway müzikallerini ve Afro-Amerikan müzik geleneğini yakından tanıyordu. Senkoplu ritimler, blues gamları

caz armonileri, doğaçlamayı çağrıştıran melodik çizgiler. Saksafon, klarnet ve trompet gibi cazın karakteristik çalgılarının orkestrada öne çıkarılması. Mavi Rapsodisi, Fa majör konçertosu, Paris'te bir Amerikalısı ve Porgy ve Bess operası en önemli eserleri arasında yer alır. Biz sizlere iki prelüdünü ve Svanes'ini sunacağız. Programımızda Shostakovich'le başladık. Gershwin ve Shostakovich farklı kültürlerde yetişmiş olsalar da ikisi de cazdan etkilenmiş. Gershwin cazı müziğin temel dili şekline getirirken Shostakovich cazı daha çok renk, mizah ve ironi yaratmak için kullanmış. Şimdi Gershwin'in piyano için 3 prelüdünden önce bir numaralı prelüdü sunacağız. Klarnet ve orkestra için yapılmış olan düzenlemesiyle. Klarnetçi Andreas Ottensheimer seslendirecek. Hemen ardından da baba oğul piyanist Rich Ridenour ve trompetçi Brandon Ridenour 3 numaralı prelüdü seslendiriyor.

George Gershwin'in 1 ve 3 numaralı prelütlerini klarnet, orkestra ve trompet piyano için yapılmış olan düzenlemeleriyle dinledik. Şimdi bestecinin ilk büyük ticari başarısı olan ve milyonlarca nota kopyası satılan Savannah'sını bestecinin kendi tuşesinden sunuyoruz. Bu şarkı adını Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Savannah Nehri'nden alır ve memleket özlemini anlatır. Gershwin'in klasik müzikle cazı birleştirdiği olgunluk dönem eserlerinin habercisidir. Ragtime ve erken caz ritimleri taşıyan bu eser, Gershwin'in Broadway ve konser

George Gershwin'e büyük bir ticari başarı kazandıran ve Broadway yolunu açan eseri Swan Anası'nı dinledik. Bestecinin 1935 yılında bestelediği Porgy ve Bess operasından Summertime'ı sunmadan da geçmeyelim. Dünyanın en çok seslendirilen ve en çok kaydedilen şarkılarından biri olan Summertime'ı caz tarihinin en büyük vokalistlerinden Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un düetiyle dinliyoruz.

George Gershwin'in Porgy ve Bess operasının en tanınmış şarkısı Summer Time'ı, caz tarihinin en büyük vokalistlerinden Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un düetiyle dinledik. Ve sevgili dinleyenler, şimdiki bestecimiz Maurice Ravel. Bestecinin 2 numaralı keman ve piyano sonatından 2. bölüm blues'u sunacağız. Bu bölüm, klasik müzikte blues ve caz etkisinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ravel, 1920'li yıllarda Paris'e gelen Amerikan caz müzisyenlerinden çok etkilenmiş ve etkisini de sonatın ikinci bölümünde açıkça hissettirmişti. Blues'u kendi izlenimci, empresyonist armoni diliyle yeniden yorumlamıştı. Bu nedenle ne tamamen Amerikan blues'u ne de geleneksel Fransız müziği. İkisinin zarif bir sentezi. Gershwin'le olan ilişkisine de değinecek olursak, 1928 yılında tanışmışlar ve Gershwin, Ravel'den kompozisyon yani bestecilik dersleri almak istediğini söylemiş. Bunun üzerine Ravel, Gershwin'e şu sözleri söylemiş: "Neden ikinci sınıf bir Ravel olmak istiyorsun? Birinci sınıf bir Gershwin ol." Şimdi sevgili dinleyenler, Ravel'in keman ve piyano sonatından blues'u piyanistimiz Fazıl Say ve kemancı Patricia Kopaczynskaya'dan dinliyoruz.

Maurice Ravel'in 2 numaralı sol majör, keman ve piyano sonatından 2. bölüm blues'u dinledik. Fazıl Say ve Patricia Kopaczynskaya seslendirdi. Şimdi de Claude Debussy'nin 1908 yılında tamamladığı Çocukların Köşesi başlıklı 6 bölümden oluşan piyano süitinin son parçası Golliwogg's Cakewalk'u deneyeceğiz. Senkoplu ritimlerin ve ragtime'ı andıran aksak vurguların yer aldığı bu canlı parçada erken cazın öncülerinden biri olarak kabul edilir. Seong Jin Ko seslendiriyor.

Sevgili dinleyenler, müzik tarihinde bir dönemi kapatan Johann Sebastian Bach, kuşkusuz hemen hemen tüm cazcıların eserleriyle ilgilendiği duayen bir isim. Angela Hewitt, Bach için şu sözleri dile getirmiş: "Sizi düşünmeye yönelten Bach'ın müziğidir. Sizi zorlar. Daha çok dinledikçe onda keşfedilecek daha çok şeyler olduğunun farkına varırsınız." John Eliot Gardner da bu görüşü desteklercesine, "Bach'ın müziği tanımlanabilir değildir. Bach'ta bizi kıpırdatan ya da yücelten şeyi tanımlayabilseydik, onu öldürmüş olurduk."

sözlerini söylemiş. Jacques Lucie Trio, Bach'ın eserlerini caz düzenlemeleriyle gerçekleştiren en önemli topluluklardan biri. Piyanist Jacques Lucie önderliğinde kurulan trio, Avrupa klasik müziğinde caz yorumlarıyla tanınan Fransız üçlüsü. Halk arasında Le Trio Play Bach olarak anılıyorlar. Bestecinin 578 eser sayılı fügünü caz trio için yapılmış olan düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Hemen ardından da 1056 eser sayılı Fa minör konçertosundan Allegro'ya kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyenler, Johann Sebastian Bach eserleri üzerine yapmış oldukları caz düzenlemeleriyle büyük ilgi gören en önemli caz topluluklarından Jacques Lussier Trio'dan dinlemiş olduğumuz iki Bach düzenlemesinin ardından beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Bizden bir isimle beraberliğimizi noktalayalım. Pek çok klasik müzik eseri üzerine yapmış olduğu caz düzenlemeleriyle haklı bir üne sahip olan Hakan Ali Toker. Frédéric Chopin'in Do dies minör nocturnunu deneyeceğiz önce. Around the Chopin başlığını taşıyor. Hemen ardından da Opus 64 bir numaralı dakika valsi üzerine yapmış olduğu özgün düzenlemeyi. Bu düzenlemedeki başlık ise After Chopin.

Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslantürk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Rus besteci Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bu sıra dışı eserle ilgili bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, bazı eserler var ki müzik tarihinde bunlar doğdukları çağın tanığı oluyorlar. Yani içinde yazıldıkları dönemin acılarını, umutlarını, kırılmalarını satır aralarında değil doğrudan seslerin içine taşıyorlar ve bugün ele alacağımız eser de tam olarak böyle bir yapıt.
0: Evet.
1: Igor Stravinsky'nin 1918 yılında bestelediği L'Histoire du Soldat, Türkçe'de alıştığımız adıyla Askerin Öyküsü,

0: Bulmanın dışında savaşın insan ruhunda açtığı yaraları, ekonomik yıkımın ve değişen dünyanın bir anlamda müzikal bir belgeseli. Ersin bu eseri anlamaya çalışırken önce gözümüzü 1918 Avrupa'sına bir çevirmemiz gerekiyor. Hı-hı. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı 4 yıldır kıtayı kasıp kavurmuş. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, şehirler harabeye dönmüş, imparatorluklar tarihten silinmeye başlamış ve savaş yalnızca cephede yaşanmıyor. Evet. Sanatçılar, yazarlar, besteciler de bu büyük kırılmanın tam ortasında. İşte Stravinsky de bunlardan biri. 1882 yılında Rusya'da doğuyor Stravinsky. Evet. Savaş başladığında ülkesinden uzakta, o yıllarda İsviçre'de yaşıyor ve savaş koşulları nedeniyle ülkesine dönemiyor. Ama burada daha da önemlisi, Rusya'dan gelen telif gelirleri kesiliyor Stravinsky'nin ve bir süre Paris'in en çok konuşulan bestecilerinden biri oluyor, ama bir taraftan da çok ciddi bir maddi sıkıntı içinde.
1: Evet.
0: Şimdi bunu bugün hayal etmek zor olabilir. Çünkü Stravinsky ismi artık müzik tarihinin devleri arasında yer alıyor, evet. Ama Askerin Öyküsü biraz da zorunluluklardan doğmuş bir eser. Hı hı. Çünkü büyük orkestralar kuracak imkan yok. Opera sahnelemek mümkün değil. Kalabalık kadrolar ekonomik açıdan gerçekçi görünmüyor. İşte tam bu noktada Ersin, evet. Stravinsky'nin yaratıcı zekası devreye giriyor ve yanına İsviçreli yazar Charles Ferdinand Rameau alıyor ve birlikte alışılmışın dışında bir fikir geliştiriyorlar.
1: Evet.
0: Bu eser ne tam anlamıyla bir opera olacak, ne bale, ne tiyatro, ne konser, yani hepsinden biraz taşıyan yeni bir anlatım biçimi. Rameau bu yapıtı tanımlarken çok ilginç bir ifade kullanılıyor. Diyor ki okunacak, oynanacak ve dans edilecek bir eser.
1: Evet. Ki bu da Askerin Öyküsü'nü tam olarak anlatan bir durum.
0: Evet.
1: Bir anlatıcı var, oyuncular var, dansçılar var. Ve yalnızca 7 çalgıdan oluşan küçük ama olağanüstü etkili bir topluluk. Tabii bunu da müzikal açıdan değerlendirirsek herkes neredeyse enstrümanının çok ciddi hakimiyeti olan, neredeyse çok üst seviye enstrüman bilgisine sahip olan kişiler. Çünkü her bir kişi ayrı ayrı solistik yapıyor bu eserde.
0: Hı hı.
1: Yani her enstrüman ayrı bir solist olarak düşünülebilir. Ve bugün büyük senfoni orkestralarını düşündüğümüzde 7 çalgıyla oldukça mütevazı bir gelişim söz konusu.
0: Evet.
1: Ancak Stravinsky burada yine alışılmış kalıpları o şartlarına, o ekonomik sıkıntısına, o dertlerine rağmen yine kırıyor. Keman, kontrbas, klarnet, fagot, kornet, trombon ve vurmalı çalgılar. Tabii sadece 7 müzisyenle neredeyse koca bir orkestranın renk dünyasını yaratmak ciddi bir nota, ciddi bir partisyon istiyor. Elbette bu büyü de, bu sihir de açıkçası Igor Stravinsky'de var. Bu tercihi elbette yalnızca ekonomi açısından değil. Tabii ki her çalgıya adeta bir karakter oluşturması onun Stravinsky'den gelen bir yetenek. Bir bakıma bu eser oda müziği ile tiyatronun olağanüstü bir birlikteliği, bir evliliği, bir birlik hayata gelişi.
0: Evet.
1: Peki neden asker? Şimdi bu neden asker sorusuna neden savaş sonrası dönem anlatılan bir hikaye olarak da ayrıca Askerin Öyküsü'nü düşünebiliriz. Çünkü savaş bittiğinde Avrupa'nın dört bir yanında evlerine dönmeye çalışan milyonlarca asker vardı. Şimdi bu askerlerin hayat hikayeleri ve düşünceleri, fikirleri, yaşadıkları vardı. Elbette bu yaşamda, bu ortamda bunlar çok paylaşılan, çok dile getirilen, işte şu askerin başından bunlar geçmiş, şu şekilde olmuş, cephede bunlar yaşanmış diye kulaktan kulağa fısıldanan bir ortam söz konusu. Tabii hepsinin ortak sorusu neydi? Eve döndüğümüzde artık gerçekten aynı insanlar mıyız? Yani bıraktıkları sivil hayatlarıyla askerlik sonrası, ki askerlik de değil,
0: savaş.
1: Cephede, savaşta hayatta kalma

0: mücadelesi sonrası bu travmanın ardından tekrar o sivil hayatın ne olacağına dair soru işaretleri. İşte bu soru askerin kalbinde yer alırken asker yalnızca tek bir kişi değildi. O savaştan dönen herkesin temsilcisiydi. Belki de daha geniş anlamda hayatın herhangi bir döneminde kendisini kaybetmiş her insanın simgesi de olmuş olmalıydı. İşte Stravinsky'nin seçtiği kaynakta oldukça ilginç olup buydu. Şimdi gel sevgili Muratçım, bize ayrılan sürenin içinde bu güzel esere bir kulak verelim. Ne dersin?
1: Tabii ki.
0: Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Rissanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendiriyor.
2: Városok, falvak sora, megy haza.

0: Hát meg mi van? Mi van? Csak nem féltek tőlem ugyan? Joseph Duprat ez pontosan? Joseph? Egy ajtó csapódik. Másik. Sorba fordul még egy, még száz, mind rozsdásan nyikordul, nyekereg, mind hangosan. Josephnek eszébe jut. Ő még hátra van. Édesanyjára gondolt, de az, őt látva, menekült sebesen. Ekkor gondolja, vár a jegyesem. De be se lép az ismerős házba. A kerítésrésen belesve látja, szép az, mint volt, de mire megy vele? Férje van. És két gyereke. Ó, a bitang. Bugris bitang. Tudom már, ki vagy, bizonyosan, értem már. Időbe telt ugyan. Évek teltek el, nem napok. Azt hitték, kísértett vagyok. Élők között élő halott. Ó, a bitang, bugris bitang. És én hallgattam rá. Éhes voltam, meg fáradt. Miért hallgattam rá? Gyanakodnom kellett volna, én pedig barom módjára hiszek neki, és a hegedűm odaadom. Boldogtalan vagyok nagyon. Most aztán meg mivé leszek? Hát most meg én mit tegyek?
1: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Risanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendirdi. Sevgili Maraç'ım, kaldığımız yerden devam etmek isterim. Ne dersin?
2: Tabii ki.
1: Hikayeye dönersek, Askerin Öyküsü'nde Rus halk masallarından besleniyor aslında bu eser. Hı hı. Ancak dinlediğimiz şey geleneksel bir masal değildir. Masalın içine modern psikoloji girer. Ekonomi girer, kaygılar girer. Burada kaygılarla beraber düşünülen savaşın bıraktığı travmalar. Tabii bu travmalarla beraber karşımıza en önemlisi insanın kendi arzularıyla yaptığı pazarlık söz konusu. Tabii ne karşımıza çıkıyor? Karşımıza çıkan eserin çeşitli yönleriyle eski dünyanın halk anlatıları ve modern çağın varoluşlarıyla sorunların aslında aynı noktada, aynı kazanda kaynadığı, değil mi?
2: Evet, yani çağın varoluşsal sorunları aynı potada eriyor.
1: Evet.
2: Ersin, burada bence dikkat çekici başka bir nokta daha var bildiğin gibi. Şimdi 1913'te Stravinsky The Rite of Spring ile Paris'te çok büyük bir skandalı imza atıyor. Evet. Seyirciler birbirine giriyor. Konser neredeyse yarıda kalıyor. Neredeyse değil, yarıda kalıyor. Ve bu müzik tarihinin en ünlü olaylarından biri olarak anlatılıyor bu gece. Şimdi Stravinsky modernizmin en cesur isimlerinden de biri haline getiriyor. Evet. Ve aradan sadece 5 yıl geçmiş. Ama bu 5 yıl içinde bir dünya savaşı sığdırıldığı için dünya artık başka bir yer. Gösterişli bale prodüksiyonlarının yerini işte küçük topluluklar almış. Görkemli, ihtişamlı eserler yerini sadeliğe bırakmış. Ama ilginç olan şu, Stravinsky'nin yaratıcılığı hiç azalmamış.
1: Evet, ki tam tersine, sınırlar arttıkça hayal gücü de bunun orantılı büyüyor. Belki sanat tarihinin en ilginç derslerinden biri de açıkçası bu olabilir. Zaten büyük eserler sınırsız imkanlardan değil, tam tersine büyük kısıtlamaların içinden ortaya çıkıyor. Askerin Öyküsü bunun en güzel örneklerinden biri aslında. Önümüzdeki bölümde bu ilginç hikayenin içine derinlemesine dalacağız elbette. Senin çalışmaların bu noktada olduğunu elbet biliyorum. Ancak bir asker, bir keman ve bir şeytan arasında geçen İlk başta masal gibi görünen ama aslında insan ruhunun en derin çatışmalarını anlatan bu öykünün sembollerini birlikte keşfedeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi küçük bir ipucu vereyim istersen ki burada aslında bu eserde şeytanın istediği şey yalnızca bir keman değil. Askerin kaybettiği şey de yalnızca bir müzik aleti de değil. Bazen insan farkına bile varmadan elindekilerin değerini geleceğe dair parlak vaatlere kapılarak değiştirebiliyor.
2: Evet.
1: Ve belki de Stravinsky'nin bize 100 yılı aşkın süredir sorduğu soru hala aynı

0: olabilir. İnsan gerçekten neyi kaybettiğinde yoksullaşır? Parasını mı, zamanını mı, yoksa ruhunu mu? Şimdi bu az evvel de kulak verdiğimiz bu eser aslında bunu bize sorguluyor, bunu bize bir anlamda ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Senin bu konuda tarihsel koşulları ve Stravinsky'nin bize anlattıkları ilgili fikirlerin nelerdir?
1: Ersin, ilk bakışta oldukça basit görünen bir masal gibi görünüyor hikaye. Bir asker var, izinli olarak köyüne dönüyor.
0: Evet.
1: Ve yanında en değerli eşyası olan kemanı var. Yolda karşısına yaşlı bir adam çıkıyor ama biz onun aslında kim olduğunu bir süre sonra öğreniyoruz. Bu yaşlı adam aslında şeytan. İşte hikaye de tam burada başlıyor. Şeytan askere ilginç bir teklif sunuyor. Diyor ki kemanını bana ver. Ben de sana geleceği gösteren bir kitap vereyim. Bu kitap sayesinde ileride zengin olacaksın. Hiçbir şekilde para sıkıntısı çekmeyeceksin ve asker bu durumu kabul ediyor. İlk bakışta oldukça da mantıklı görünüyor o dönemin ekonomik koşulları da göz önüne alınırsa. Çünkü verdiği şey yalnızca bir keman ama kazandığı şey sınırsız zenginlik. Peki gerçekten böyle mi? Stravinsky bunu sorgulatıyor. Ve büyüklüğü de anlattığı hikayenin büyüklüğü de burada başlıyor. Çünkü eser aslında hiçbir zaman bir keman hakkında değil. Keman burada sadece bir müzik aleti değil. Keman burada askerin kimliği, askerin hatıraları, çocukluğu, vatanı, sevdiği kadın. Yani insanı insan yapan bütün geçmişi. Müzik tarihinde keman çoğu zaman insan sesine en yakın enstrüman olarak kabul edilir. Belki de bu yüzden Stravinsky kemanı seçti, bilmiyorum, ama asker kemanını verdiği anda aslında kendi sesini kaybediyor.
0: Evet.
1: Bugün buna psikolojik açıdan baktığımızda oldukça tanıdık bir durum görüyoruz. İnsan bazen daha iyi bir gelecek uğruna bugünkü benliğinden vazgeçebilir. Yani daha çok para, daha çok başarı, daha yüksek makam, daha büyük ev ve fark etmeden hayatını anlamlı kılan şeyleri geride bırakabilir. Galiba askerin öyküsü tam da bu soruyu soruyor.
0: Evet, kazandığımız şey gerçekten kazanç mı? Yoksa kaybettiklerimizi fark etmediğimiz için mi kendimizi kazanan sanıyoruz? Bu noktada birçok araştırmacı eseri Faust geleneğinin modern bir yorumu olarak değerlendiriyor. Faust da bilgiyi elde etmek için ruhunu şeytana satan bir yapıya çalışmış daha öncesinde. Ancak Stravinsky'nin askeri bilgi istemez. Onun istediği şey geleceği bilmektir. Aslında ne kadar tanıdık bir arzu, değil mi? Tabii ki insanlığın belki de en eski isteği. Tabii burada şunu da hemen araya koymak gerekir. Cepheden dönen, hayat mücadelesi vermiş bir insandan bahsediyoruz. Tabii ki geleceği bilmek isteyecek.
1: Tabii yarın ne olacak?
0: Yarın ne olacak? Hangi yatırım nasıl kazanacak ya da hangi karar doğru ya da kime güvenmeliyim? Hayat bana ne getirecek? Bugün bile milyarlarca dolarlık ekonomi büyük ölçüde bu tarz arzuların üzerine kurulu. Borsa tahminleri olsun, yapay zeka analizleri, ekonomik öngörüler falan filan ya da astroloji, hepimizin ortak noktası aslında bir noktada aynı noktaya geliyor. Geleceği bugünden öğrenebilme isteği.
1: Evet.
0: Stravinsky ise bunun bedelinin çok ağır olacağına dair fikirlerini söylüyor ve o fikirlere hemen bir kulak verelim. Stravinsky'nin bu eserini dinleyelim. Ne dersin?
1: Lütfen.
0: Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Risanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendiriyor.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Lisanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendirdi. Sevgili Muratçığım, burada kaldığımız yerden devam etmemiz gerekirse karşımızda neler çıkıyor?
1: Ersin, müsaade edersen lütfen, senin bıraktığın noktadan devam etmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: İnsanın en büyük isteğinin geleceği bugünden öğrenebilmek olduğunu söylemiştik ve Stravinsky'nin bunun bedelinin çok ağır ödenebileceğini bize anlattığını konuşmuştuk. Neden böyle? Çünkü geleceği öğrendiğiniz anda aslında bir anlamda bugünü yaşamayı unutuyorsunuz. Yani evet, öykü ilerledikçe bu çok netleşiyor. Asker evet gerçekten zengin oluyor ama köyüne döndüğünde hiç beklenmedik bir gerçekle karşılaşıyor. Yani her şey değişmiş, ailesi onu tanımıyor, arkadaşları tanımıyor. Sevdiği kadın başka bir insanla başka bir hayat kurmuş. Ve en önemlisi artık kendisi de ait olduğunu zannettiği yere yabancılaşmış.
0: Evet.
1: Çünkü anlaşma sırasında geçen bu 3 gün aslında 3 yıl. Bu ayrıntı ilk başta çok küçük görünüyor ama galiba eserin en önemli sembollerinden biri. Yani Stravinsky burada zamanı doğrusal değil de daha çok psikolojik bir kavram olarak kullanıyor.
0: Evet.
1: Gerçekten de hayatımızda bazen birkaç dakika bize sonsuzmuş gibi gelebilir, değil mi?
0: Elbette bu yaşanmışlıkla, yaşananlıklarla, yaşananlarla alakalı bir göreceli bir durum söz konusu. Tabii bunu bazı şeyler göz açıp kapayıncaya kadar geçiverip gitti, evet, fikriyle özdeşiyor. Özellikle modern çağın en büyük problemlerinden biri de aslında. Çünkü burada bahsedilen konu hız.
1: Evet.
0: Sürekli hız. Her şey daha hızlı. Ama zaman kazandığımızı düşünürken aslında zamanı kaybediyoruz, yok ediyoruz, yitiriyoruz. Asker köyüne döndüğünde geçmişini bulamıyor. Çünkü geçmiş artık gerçekten geçmiş olmuştur. İnsan belleğinin acımasızlığı da burada açıkçası ortaya çıkıyor. Hiçbir yere aynı insan olarak dönemeyiz, dönemiyoruz, dönemeyeceğiz. Çünkü döndüğümüzde yalnızca gittiğimiz yer değişmemiştir. Biz de değişmişizdir. Elbette burası için bir yol alıyoruz sonuçta.
1: Evet.
0: Belki de bu yüzden birçok eleştirmen askerin öyküsünü savaş sonrası Avrupa'nın psikolojik portresi olarak değerlendiriyor.
1: Evet Ersin, biraz önce sen de söylemiştin. Yani cepheden dönen milyonlarca asker var ve ortak bir duygu paylaşıyorlar.
0: Evet.
1: Yani evler aynı, belki sokaklar aynı ama hiçbir şey eskisi gibi değil. En önemlisi de söylediğin gibi kendileri artık eski kendileri değil.
0: Evet.
1: Bu nedenle eserin askeri yalnızca bir karakter değil, o savaşın değiştirdiği aslında bütün insanlığın simgesi. Peki Ersin, şeytan burada neyin simgesi?
0: İlginç olan şu aslında, çünkü Stravinsky'nin şeytanı korkutucu değil, dev boynuzları olan bir canavar da değil. Tam tersine naziktir, sabırlıdır, ikna kabiliyeti yüksektir.
1: Hı hı.
0: Anlatım şekli bu şeklinde.
1: Evet.
0: İnsanın zaaflarını çok iyi bilir. Belki de bu yüzden ürkütücüdür. Çünkü kötülük çoğu zaman çığlık atarak gelmez.
1: Evet.
0: Fısıldayarak gelir, büyük vaatlerle gelir, mantıklı görünür ve insanı kendi arzularıyla ikna eder. Bu yönüyle Stravinsky'nin şeytanı 20. yüzyıl edebiyatının en modern karakterlerinden biridir. O dışarıdaki bir kötülükten çok insan içindeki açgözlülüğün sesi. Belki de bu yüzden eser aradan 100 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen hala güncelliğini koruyabiliyor. Yani geleceğimize aslında tekrar Stravinsky yaşanmışlarıyla olmayacakları olabilir hale getiriyor diye düşünelim. Çünkü bugün de insanlar çoğu zaman kemanlarını satıyorlar. Elbette gerçek anlamda değil. Kimi zaman sağlıklarını, kimi zaman ailelerini, kimi zaman dostlarını, kimi zaman ilkelerini. Ve çoğu zaman bunun farkına ancak çok geç vardıklarında varıyorlar. Evet. İşte Askerin Öyküsü tam bu nedenle yalnızca savaş yıllarının yazılmış bir sahne eseri değil aslında. O insanın doğasının değişmeyen açmazlarını anlatan zamansız bir masal gibi.

0: tabii bölümler arasında Stravinsky'nin kulağına, müziğine kulak verdiğimizde hikayenin ne kadar güçlü olursa olsun onu ölümsüz yapan yalnızca anlattıklarının olmadığını görmüş oluyoruz. Asıl mucize Stravinsky'nin yalnızca 7 çalgıyla kurduğu benzersiz ses dünyası. Tabii bunun içinde gizli nüanslar. Tango, vals, ragtime dediğimiz konuşmayla beraber bütünleşen müzikal ritimler, marşlar, beklenmedik ritimler ve günümüz Avrupa'sının icat ettiği caz müziğine yakın sanatsal müzik ve bunların güçlü yansımaları söz konusu. Şimdi Stravinsky'nin bu eserde neyi kullandığını bahsettik, şeytanı anlattığını bahsettik. Eserde 20. yüzyılın edebiyatının modern karakterlerinden biri olduğunu bahsettik. Ve eserin aslında sıra dışı yapısıyla bir anlamda kötülüklerden, insanın içindeki açgözlülüğünden beslendiğini bahsettik. Ve aslında 20. yüzyıl ve günümüz yüzyılında halen bunun güncelliğini koruduğunu bahsettik.
1: Evet.
0: Şöyle bir durum daha var Murat'cığım. Aslında eserin içindeki karakterlerde özellikle enstrümanları değerlendirdiğimizde her bir enstrümanın ayrı ayrı sololar halinde, örneğin kemanla başladığını, kemandan sonra kontrbasın çok yoğun bir pasajlar dizisi ardı sıra devam ettiğini, sonrasında klarnetin ve fagotun resmen çığlıklar atarak eseri süslediğini, tabii trombonun çok sert davranışlarla bir anlamda bütün orkestrayı dizginlediğini ve vurmalı çalgının da karşılıklı herkesin birbirine bir şeyler anlattığını, tabii bu anlatım sırasında da bir anlatıcının şeytan rolüyle aslında öyküyü bahsettiğini ve konunun nasıl geliştiğini anlattık. Burada da karşımıza çıkan şey Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserinde olacakların bir bale, bir tiyatro, bir konser, bir operadan öte farklı bir anlatım şekliyle bize sunulduğunu görmüş oluyoruz. O zaman bu değişik, sıra dışı ve halen sıra dışılığını koruyan esere bir kulak verelim. Ne dersin?
1: Tabii ki.
0: Igor Stravinsky'nin Askerin Öyküsü eserini Maxim Rizanov yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası seslendirdi.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda önce siyasi parti grup önerileri görüşülecek, ardından terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya geçilecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alınacak. Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerin ana gündeminde Türkiye-Avusturya ilişkileri var. Türkiye İş Kurumu istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın 7 ayında İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bölgede çok sayıda konut, köy evi, iş yeri, ahır ve caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Anahtarlar çok yakında teslim edilecek. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık okul alışverişi yapacak ailelere uyarıda da bulundu. Kırtasiye ürünlerinde CE işaretinin önemi vurgulandı. Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Üniversite hayali kuran yüz binlerce gencin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. İstanbul Avcılar'daki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bölgede denize girişler yasaklandı. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek, kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkiinde de yerel yağışlar görülecek. Nükleer konusu ABD-İran arasındaki savaşın en büyük sorunlarından biriydi. Ancak Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Hürmüz'ün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini iddia etti. Gazetenin haberine göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını zafer olarak sunabilir. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Urfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün

başlıyor. Milli takım 19 kadın, 31 de erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yılın 8. yazın son ayındayız. Artık güneşe ve tatile yavaşça veda etme, sonbahara ve bulutlara hazırlanma zamanı. Sözümüz işte bu biraz hüzünlü zaman parçası. Ağustos. Gördük ki müzisyenler için Nisan ya da Eylül kadar popüler değil Ağustos ayı ama Ses ve Söz'ün bir bölümüne yetecek kadar da şarkı var. Mevsim sonu seyahatimizde ilk olarak Bob Dylan'la buluşuyoruz. Güney'in tınılarıyla rock müziğin köklerine doğru uzanıyoruz. Yaz günleri, yaz geceleri geçti diyor Dylan ama ona göre hala hareketli bir yerler var. Hatta muhteşem Gatsby'den ilham alarak yazdığı sözlerdeki gibi geçmişi tekrar etmek bile mümkün.

Summer Days, Bob Dylan'ın 2001 tarihli stüdyo albümü Love and Theft'ten dinledik. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Ağustos'ta Paris, Pierre Granide Ferry'nin 1966 tarihli filminin adı. René Fallet'in romanından uyarlanan film, genç bir İngiliz modelle tanışan bir Fransızın başına gelenleri anlatıyor. Hikaye adı üstünde, Ağustos ayında Paris'te geçiyor. Başrolde ise Charles Aznavour var. Filmle aynı adı taşıyan şarkı elbette ona ait. Paris ou moi doute.

Ağustos'un Güney Yarımküre'deki karşılığı bizdekinden farklı. Bunu keşfetmek için Brezilya'ya gidelim ve yeteneği babası João Gilberto ve annesi Miúcha'dan gelen Bebel Gilberto'ya kulak verelim. Yalnız bir Ağustos gününde, yağmurlu bir havada, çok uzakta bir yerleri hayal ediyor Bebel Gilberto. Başarılı albümü Tanto Tempo'dan dinliyoruz. August Day Song.

8. ayın şarkılarında sıra Amerikalı grup Rilo Kiley'di. Grup dağılalı 10 yılı geçmiş ama Ağustos'ta Aşk Başkadır temalı şarkıları listemizde.

Gecelerin gittikçe uzadığını iyiden iyiye hissetmeye başladık. Ağustos'un bu belirgin yanı, iki yakın arkadaşın PJ Harding ve Noah Cyrus'ın ortak şarkısına ilham vermiş. Dear August, ikilinin yaz sıcağı azaldıkça, yıldızlar kayboldukça ve her şey solup gittikçe diledikleri hakkında.

Şimdi sizi Houston, Texas'tan bir trio ile tanıştırmak istiyoruz. Cranbin. Grup bas gitar ve vokalde Laura Lee Ochoa, gitar ve vokalde Mark Sipir, davul ve klavyede DJ Johnson'dan oluşuyor. Müziklerinin tarifini The Guardian şöyle yapmış. Hüzünlü soul ve slow motion funk tınılarının buluştuğu egzotik bir Tarantino filmi müziği gibi. Klasik soul'un yanında dub, rock, psychedelic müzik üçlünün ilgi alanları içinde. Dinleyeceğimiz sözsüz şarkıları ikinci albümleri Con Todo El Mundo'da yer alıyor ve net bir tarih veriyor. Ağustos'un 10'u. August 10.

Crumbin'den dinledik. August 10. Bu arada merak edenler için grubun adı Tayca'da uçak anlamına geliyor. 1960'lı yıllardan başlayarak müzik türlerini esneten tarzıyla Miles Davis'ten Prince'e nice yıldızı etkilemiş bir grupla devam edelim. Sly and the Family Stone'la. Dinleyeceğimiz şarkıları yaz boyunca kaçırılmaması gereken eğlence ve oyunlara bir güzelleme. Yazın bütün güzel taraflarını sayıyor grup ve mevsimin sonuyla da bütün neşeye ve güneşe güle güle demek zorunda kalıyor. Hot Fun in the Summertime 1969'dan.

Ağustos'ta iklim krizinden payını aldı. 15'i yaz, 15'i kış özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Yine de ayın özellikle ikinci yarısı yağmuru, bulutları, rüzgarı ve serinliği anmaya başladığımız zaman. Sıradaki üç şarkı da buna örnek. İlki Jethro Tull'dan.

Rüzgar hangi ayda nasıl eserse essin denizcileri ilgilendirir. Sting'in deniz kokulu müzikali The Last Ship'te de bunu doğrulayan bir şarkı var.

Onları görünmez olana kadar seyrediyorum. Kış yakında geliyor. Onları geceye çekilirken izliyorum. Ağustos mehtabının altında.

Ağustos rüzgarları bizi Carole King'in sesine, ayın ilk gününe savuruyor. King'in 1 Ağustos için bir dileği var. Ağustos ayının ilk günü yanında uyanmak istiyorum. Temmuz ayının son gecesi seninle uyuduktan sonra. Sabahleyin güneşin doğuşunu yakalayacağız ve onu dağlardan kovalayacağız, denizin dibine kadar. Gün bitince ve gece bizi serinletmeye geldiğinde bir ateş yakacaksın ve alevlerin dansını izleyeceğiz. Kolunu omzuma dolayarak uykuya dalacaksın ve aramıza hiçbir şey girmeyecek. Ağustos ayının ilk gecesi, Ağustos ayının ilk günü. The first day in August, yarım asrı devirmiş bir şarkı.

ayları bir aşk, bazen mutluluk, bazen hüzün. Bee Gees'ten Robin Gibb'in 1969'da kaydettiği şarkıyı dinliyoruz. August, October.

Ağustos listemizi geride kalmış ama unutulmamış bir yaz tatilinin ve yaz aşkının tam da mevsimin bitimine yakışan şarkısıyla bitirelim. Chris Isaak'ten gelsin. Bugünkü ses ve söz Summer Holiday ile sona ersin.

0: 1 Ağustos, bir yaz daha geçti. Biz de mevsimin sonuncu ve biraz hüzünlü ayına ayırdık bugünü. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Haftaya her zaman olduğu gibi yeni bir sözle burada olacağız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

0: Duyguların müziği.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün müzik dünyasında derin izler bırakan büyük keman virtüözü ve besteci Pablo Sarasate'nin eserlerini dinleyeceğiz. Pablo Sarasate, 10 Mart 1844'te İspanya'nın Pamplona kentinde doğdu. 20 Eylül 1908'de Fransa, Biarritz'te sonsuzluğa uğurlandı. Pablo Sarasate müzikle çok küçük yaşta tanıştı. Babası bir askeri bando şefiydi ve Pablo henüz 5 yaşındayken keman çalmaya başladı. Olağanüstü yeteneği kısa sürede fark edildi. Daha 8 yaşındayken ilk konserini veren bu çocuk dahi kısa süre sonra Madrid'de eğitim gördü ve İspanya Kraliçesi 2. Isabel'in de ilgisini çekti. Pablo Sarasate'nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri henüz 12 yaşındayken Paris'e gitmek üzere yola çıkmasıydı. Önünde büyük bir gelecek, Paris Konservatuarı ve müzik dünyasının kapıları vardı. Ancak bu yolculuk onun için büyük bir acıyla başladı. Paris'e giderken annesini kaybetti. Üstelik kendisi de yolculuk sırasında hastalandı. Küçük yaşta hem annesini kaybetmenin acısını yaşayan hem de ağır bir hastalıkla mücadele eden Sarasate, bütün bu zorluklara rağmen yoluna devam etti. Paris'e ulaştığında hayatının en önemli sanat yolculuğu başladı. Olağanüstü yeteneği sayesinde Paris Konservatuarı'na kabul edildi ve kısa sürede Avrupa'nın en büyük keman virtüözlerinden biri oldu. Belki de Sarasate'nin sanatındaki o eşsiz duyarlılığın ardında daha çocuk yaşta yaşadığı bu büyük acılarında derin bir izi vardı. Onun kemanından çıkan ses yalnızca teknik bir mükemmelliği değil, hayatın acısını, tutkusunu ve güzelliğini de taşıyordu. Onu dinleyenler yalnızca olağanüstü tekniğine değil, kemanından çıkan berrak, zarif ve parlak sese de hayran kalıyordu.

Romantik dönemin en ünlü İspanyol kemancısı olan Sarasate, gösterişli virtüözitesini hiçbir zaman müzikal zerafetin önüne geçirmedi. Onun eserlerinde İspanya'nın tutkusu, dansları, halk ezgileri ve renkli yaşamı vardı. Şimdi bu olağanüstü sanatçının müziğinde kemanın nasıl bir ateşe, bir dansa ve bazen de bir masala dönüştüğünü birlikte dinleyelim. Bugün ilk olarak Pablo Sarasate'nin Opus 20 Çingene Ezgileri ve Opus 18 İspanyol Havaları isimli eserlerini Şef Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Orkestra Sinfonica de Navarra eşliğinde keman sanatçısı Tian Wayang'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Çinli sanatçı Tian Wayang, Alman plak eleştirmenleri ve 2015 Eco Klasik ödüllerinin sahibidir. Ve American Record Guide sanatçıyı kemanın tartışmasız ustası, en nadir bulunan kemancılardan biri olarak tanımlamıştır.

Pablo Sarasate'nin eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Opus 42 Miramar, Opus 35 Petenaras ve Opus 38 Viva Sevilla isimli eserler var. Şef Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Orkestra Sinfonica de Navarra eşliğinde keman sanatçısı Tianhua Yang'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Bugün büyük bir keman virtüözü ve İspanyol ruhunu ve renklerini müziğe taşıyan seçkin bir besteci olan Pablo Sarasate'nin keman için bestelediği eserleri dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altu.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. Sizlere TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'ten sesleniyoruz. Müziğin yalnızca işitilmediği, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar programında birlikteyiz. Armonik Tınılar'da bugün Alman besteci Richard Strauss'un zirveye uzanan müziği Alpler Senfonisi'nin tını yolculuğuna çıkacağız. Bazı besteciler vardır. Notalarla müzik yazmanın yanı sıra tınılarla bir dünyanın kapısını aralarlar. Kimisi insan ruhunu anlatır, kimisi tarih boyunca yaşanan büyük olayları. Alman besteci Richard Strauss'a doğayı, insanın iç dünyasını ve yaşamın görkemini aynı senfonik nefeste buluşturur. 1864 yılında Münih'te dünyaya gelen Strauss, çocuk yaşlardan itibaren müziğin içinde büyür. Babası Franz Strauss, dönemin saygın korno sanatçılarından biridir ve oğlunun ilk öğretmeni olur. Evlerinde Bach, Mozart ve Beethoven sesi eksik olmaz. Küçük Richard daha ilk gençlik yıllarında yalnızca piyano başında vakit geçiren bir çocuk değildir. Duyduğu her ezgiyi anlamaya, her orkestranın rengini keşfetmeye çalışan meraklı bir müzisyendir. Yıllar ilerledikçe bu merak olağanüstü bir bestecilik yeteneğine dönüşür. Richard Strauss, romantik dönemin son büyük temsilcileri arasında yer alırken orkestrayı adeta dev bir renk paleti gibi kullanır. Her çalgının karakterini bilir. Bir obuanın yalnızlığını, korno grubunun görkemini, trombonların ihtişamını ve yaylıların şiirselliğini aynı müzikal anlatının içinde ustalıkla bir araya getirir. Onun eserlerinde yalnızca melodiler değil, rüzgar eser, nehirler akar, kahramanlar yürür ve doğa nefes alır. Bu nedenle Strauss'un müziği çoğu zaman sesle yapılmış resim olarak tanımlanır. Bestecinin en önemli özelliklerinden biri de senfonik şiir anlayışını zirveye taşımasıdır. Richard Strauss, senfonik şiir alanında Don Juan, Don Quixote, Bir Kahramanın Yaşamı, Böyle Buyurdu Zerdüşt gibi başyapıtlarıyla senfonik anlatımın sınırlarını genişletir. Bu eserlerinde bir hikaye de dinleriz. Özellikle Böyle Buyurdu Zerdüşt'ün görkemli açılışı bugün klasik müzik tarihinin en tanınan sayfalarından biri kabul edilir. Fakat Richard Strauss'un kaleminden çıkan öyle bir eser vardır ki bu kez kahraman ne bir insan, ne bir mitoloji figürü, ne de tarihsel bir olaydır. Bu kez başrolde doğanın kendisi bulunmaktadır. Alpler Senfonisi. 1915 yılında tamamlanan eser, bestecinin en görkemli orkestral yapıtlarından biridir. Yaklaşık 50 dakikalık bu dev senfonik anlatı, dinleyiciyi Alplerin eteklerinden zirvesine dek uzanan eşsiz bir yolculuğa davet eder. Strauss çocukluk yıllarında babasıyla yaptığı dağ yürüyüşlerinden derin izler taşır. Gençlik döneminde çıktığı zorlu bir tırmanış sırasında yakalandığı fırtına ise hafızasında silinmez bir yer bırakır. İşte yıllar sonra yazdığı bu eser yalnızca bir dağ manzarasının betimlemesi değildir. Doğanın karşısındaki insanın küçüklüğünü, cesaretini ve hayranlığını anlatan büyük bir yaşam öyküsüdür. Alpler Senfonisi tek bölümden oluşmasına rağmen 22 ayrı sahneyi içinde barındırır. Gecenin karanlığıyla başlayan müzik gün doğumuyla aydınlanır. Orkestranın her köşesinden yükselen sesler dinleyiciyi yavaş yavaş dağın eteklerine taşır. Patikalar, ormanlar, çiçeklerle dolu yaylalar, çağlayan şelaleler ve buzullar birer birer müziğin içinde belirir. Yolculuk devam ettikçe orkestranın sesi de büyür. Zirveye ulaşıldığında yalnızca dağ değil, insan ruhu da en yüksek noktaya erişmiş gibidir. Ancak doğa ihtişamının yanında gücünü de hatırlatır. Bir anda kopan fırtına, gök gürültüleri, rüzgar ve yağmur orkestranın olağanüstü renkleriyle canlanır. Ardından sessizlik yeniden yeryüzüne iner. Gün batar, gece çöker ve dağ başındaki gibi yeniden dinginliğe kavuşur. Richard Strauss bu eseriyle insanın yaşam yolculuğunu, zorluklar karşısındaki direncini ve sonunda ulaştığı iç huzuru da notalara dönüştürür. Belki de bu yüzden Alpler Senfonisi aradan geçen yüzyıla rağmen dinleyicisini hala aynı heyecanla zirveye taşımayı başarır. Bazen bir kasabanın sesi bütün dünyanın hafızasında yankılanır. Hollanda'nın güneyindeki küçük bir yerleşim olan Boholt, müzik dünyasında büyük bir saygınlığa sahip bir topluluğa ev sahipliği yapar. Burada kurulan Boholt Kraliyet Filarmoni Orkestrası, kuşakların özveriyle yaşattığı seçkin bir nefesli çalgılar orkestrasıdır. 1954 yılında Şef Eduard Maria Jesnitz yönetiminde World Music Contest için Kerkrade'ye giden topluluk jürinin övgüsüyle birincilik kazanarak armoni orkestraları dalında dünya şampiyonu olur. Bu büyük başarının ardından Hollanda Kraliçesi Juliana orkestrayı müzik alanındaki üstün hizmetlerinden dolayı kraliyet unvanı ile onurlandırır. 1995 yılında ise Richard Strauss görkemli Alpler Senfonisi ile Mini Dünya Müzik Yarışması'nı kazanır. Bu unutulmaz yorum orkestranın teknik üstünlüğünü ve güçlü müzikal anlatımını bir kez daha gözler önüne serer. Boholt Kraliyet Filarmoni Orkestrası kurulduğu günden bu yana uluslararası onlarca ödül ve dünya birincilikleri kazanarak başarılı çalışmalarına devam eder. Armonik tınılarda Alman besteci Richard Strauss'un doğanın görkemini ve insanın içsel yolculuğunu anlatan senfonik bir anlatıya dönüştürdüğü anıtsal yapıtı Alpler Senfonisi'ni bu eşsiz orkestranın yorumuyla dinliyoruz.

Alman besteci Richard Strauss'un doğanın görkemini ve insanın içsel yolculuğunu senfonik bir anlatıya dönüştürdüğü anıtsal yapıtı Alpler Senfonisi'ni Boholz Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Çalgı Serüveni. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve sunan ben Sezin Zor. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde trombon, keman ve piyano için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. Trombon repertuarının en bilinen eserlerinden biri olan Ferdinand David'in trombon konçertosu 1837 yılında tamamlanır. Besteci eseri baş kemancı olarak görev yaptığı Gewandhaus Orkestrası'nın trombon sanatçısı ve yakın arkadaşı olan Karl Traugott Kaiser'a ithaf eder. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk ve üçüncü bölümü ritmik melodiler sunar. Yavaş tempolu ikinci bölümse bir cenaze marşı duyurur. Şimdi Ferdinand David'in Opus 4 Mi Bemol Majör Trombon Konçertosunu solist Christian Lindberg ve Liv Segerstam yönetimindeki Bamberg Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro Maestoso, ikinci bölüm Andante Marcia Funebre ve üçüncü bölüm Allegro Maestoso.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ferdinand David'in Opus 4 Mi Bemol Majör Trombon Konçertosunu dinlediniz. Nikolay Andreyevich Rozlavets, bir numaralı keman ve piyano sonatını 1913'te tamamlar. Tek bir bölümden oluşan eser sonat formundadır ve teknik açıdan oldukça zorlayıcıdır. Bu sonat, bestecinin erken dönem eserlerinden biridir ve kariyerinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Şimdi Nikolay Andreyevich Rozlavets'in bir numaralı keman ve piyano sonatını Solomia Soroka ve Arthur Green'in yorumuyla dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Nikolay Andreyevich Rozdavet'in bir numaralı keman ve piyano sonatını dinlediniz. Mozart, 24 numaralı Do minör piyano konçertosunu 1786 yılında tamamlamıştır. Konçerto, uğursuz bir temanın yaylı çalgılar tarafından duyurulmasıyla açılır. Ardından solist duyulur. İkinci bölüm yavaş tempoludur ve sakin bir şekilde başlasa da bölümün ortasına doğru daha acıklı melodiler sunar. Final bölümü olan üçüncü bölümse bir dizi varyasyondan oluşur. Şimdi Mozart'ın Köhel 491 24 numaralı Do minör piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro'yu ve ikinci bölümü olan Larghetto'yu dinleyeceksiniz. Solist Yenő Jandó'ya Matyáš Antal yönetimindeki Concertus Hungaricus Orkestrası eşlik ediyor.

0: Mozart'ın Köhel 491, 24 numaralı Do minör piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro'yu ve ikinci bölümü olan Larghetto'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere trombon, keman ve piyano için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün 1901-1990 yılları arasında yaşayan, yani geçen yüzyılın neredeyse tamamına şahit olan önemli bir düşünür, şair, yazar ve halk bilimci olan Michel Deris'in deneme kitabı Boğa Güreşi'nin aynasından alıntımızı yapacağız. Paris doğumlu bir entelektüel olan Michel Deris, iki dünya savaşının ve savaş sonrası atmosferin getirdiği gerçekçilik akımının hem bir parçası hem de karşıtı olmuş bir düşünür ve yazardır. Bugün alıntımızı yapacağımız eseri Boğa Güreşi'nin aynasında Toro ile Torero, yani Boğa ile Matador arasındaki tehlikeli ilişkiye mercek tutuyor Michel Deris. Bunu yaparken de çağdaşlarının gerçekçilik adı altında sürekli telkin ettiği kendinden kopuşa karşı net ve çok gerçek betimlemelerle duruyor. 20. yüzyıl edebiyatındaki en güçlü anlardan birine kulak vereceğiz şimdi. Orçun Türkay'ın çevirisiyle okuyorum. İşte Matador ayakta duruyor. Hem herkesin gözü önünde küçük düşme korkusuyla hem de bileğini saran şeritlerle birbirine yapışmış ayakları kusursuzca bitişik, kusmuk pembesi çorapların ve cicili bicili iskarpinlerin altında gizleniyor. Yalnız adamın kas katılığı, kılıcın kas katılığı, ağır ağır açılan mutela, fazla açıkta duran çubuğu, çelik bir göz bebeğinden fırlayan masalsı huzmeyi göz kapağıyla örtüyor. Matador, kılıcını kavrayıp yazgısını boynuzlarından tutan bir Demokles. Toro'nun karşısındaki, kötücül bir aynanın karşısındaki Torero. Pelerin hayvana seslenir, onu savuşturur. Tıpkı kurbanlık sungunun Tanrı'ya seslenip onu savuşturması gibi. Şişkin kumaş, güçlerin belli bir yönteme göre zincirinden boşanması. Fırtınanın askıda kalması için insanın kendine yeterince söz geçirebilmesi önemli. Ötekini arenanın eksenini oluşturan görünmez çukura düşürmeye çalışırken bir biyel takımı gibi iç içe geçmiş Toro'yla Torero. Bir çığlık gibi dik Torero. Hemen yanında soluk, çevresinde uğultu. Toro, boynuzlu pelerin, sarsıyor koca kumaşı, tepesinden ters dönmüş kırmızı bir şemsiye olan bulut. Kitaplığımızdan bu satırlar süzülürken önce bölüm adımız beliriyor yavaşça. O an. Sonra ise Bizet'in Carmen Suite'inden Matador'un o çok ünlü şarkısı geliyor radyolarınıza. Ernest Giro'nun orkestra düzenlemesiyle Pablo González şefliğindeki Barcelona Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Pablo González şefliğindeki Barcelona Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Bizet'in Carmen Suite'inden Matador'un şarkısı geldi radyolarınıza. Operanın orijinalinde bir bariton tarafından seslendirilen Matador'un şarkısı orkestra suite'inde trompet solo ile ses buluyor. Buradan yola çıkarak piyano ve trompet için yazılmış olan bir diğer Matador eserine kulak vereceğiz birlikte. Stanley Thomas'ın eseri olan El Torero'yu Mike Piccioni'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçı hem trompet hem de piyano partilerini seslendiriyor.

Mike Piccioni'nin yorumuyla Stanley Thomas'ın eseri olan El Torero'yu dinlediniz. Trompeti de, piyanoyu da Mike Piccioni seslendiriyordu. Kitaplığımdaki müzikte O An başlıklı bölümdesiniz. Şimdiye kadar dinlediğimiz Matador temalı müzikler daha çok kahramanlık temaları içeriyordu. Ama Joaquin Turino'nun 1925 yılında bestelediği 34 opus numaralı L'Orazione del Torero, Matador'un Duası isimli eser alıntımızı yaptığımız kitabın ruhuna daha uygun diye düşünüyorum. Besteci arenaya çıkmadan önce dua eden bir matador'un iç dünyasını, heyecanını ve inancını bu eserle notalara dökmüş. Jose Celebrier şefliğindeki Concerto Malaga Yaylı Çalgılar Orkestrası seslendiriyor.

Jose Celebrier şefliğindeki Concerto Malaga'nın yorumuyla Joaquin Turino'nun La Oración del Torero, Matador'un Duası isimli yaylı orkestra eserini dinlediniz. Matadorlara kapanışta yine döneceğiz ama şimdi bölüm adımız olan o ana gidelim. Bazen bir an hayatta çok fazla şeyi değiştirir. Bir anda alınan bir karar, bir anda okunan bir cümle, bir anda söylenen bir söz, bir anda görülen bir göz. Kısacık anlar bazen her şeyi değiştirir. Bazen kendiliğinden, bazen zorunluluktan ortaya çıkan bu kısa anlar müzisyenlerin ellerinde ölümsüz eserlere dönüşürler. Programın bundan sonraki kısmında farklı sebeplerle kısa sürelerde ortaya çıkan bestelere kulak vereceğiz birlikte. Bu konu başlığı altında dinleyeceğimiz ilk eser, besteci Franz Schubert'in, şair Johann Wolfgang von Goethe'nin Erlkönig şiiri üzerine yazdığı Lied olacak. Schubert'in henüz 18 yaşındayken yazdığı eser, bestecinin müzik dünyasında tanınır hale gelmesine yol açmış. Eserin bestelenme anına şahit olan birkaç kişiden biri, Joseph von Spahn, o günü anılarında şu sözlerle aktarıyor. Bir öğleden sonra Schubert'i odasında elinde Johann Wolfgang von Goethe'nin Erlkönig şiiri, hararetli bir şekilde şiiri yüksek sesle okurken buldum. Kitapla birlikte odada bir aşağı bir yukarı yürüyor, adeta bir trans halinde görünüyordu. Birden masaya oturdu ve inanılmaz bir hızla notaları kağıda dökmeye başladı. Schubert şiirden o kadar etkilenmiş ki bestelemeyi birkaç saat içinde tamamlamış ve aynı akşam daha notaların mürekkebi kurumadan bir okulda seslendirilmiş. Serüveni son derece hızlı başlamış olan bu çarpıcı eseri bugün Hector Berlioz'un yaptığı violonsel ve orkestra düzenlemesiyle sunacağım sizlere. Violonsel sanatçısı Camille Thoma, Matthew Herzog şefliğindeki Brüksel Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Franz Schubert'in Earl Conning isimli lidinin cello solo ve orkestra için yapılmış olan düzenlemesi geldi radyolarınıza. Violonsel sanatçısı Camille Thoma, Matthew Herzog şefliğindeki Brüksel Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte O An başlıklı bölüm devam ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz eseri bütün dinleyenlerimiz gayet iyi biliyorlardır diye düşünüyorum. George Gershwin'in klasik müzikle caz müziği birleştiren o muhteşem eseri Rhapsody in Blue gelecek radyolarınıza az sonra. Ama bu başyapıtın laf arasında söylenen birkaç cümle ve arkasından okunan bir gazete haberiyle ortaya çıktığını bilmem dinleyicilerimiz duymuşlar mıydı? Olay şöyle gerçekleşmiş. 1920'lerde caz müzik Amerika kıtasında sokak müziği olarak tanımlanan ve biraz da ikinci sınıf muamelesi yapılan bir türmüş. Dönemin popüler dans orkestrası lideri Paul Whiteman bu durumu değiştirmeye kararlıymış ve caz müziği senfonik bir orkestrayla önemli salonlarda çalınan bir tür haline getirmeyi kafasına koymuş. Bu fikrini genç besteci George Gershwin'e açmış ve ondan bu içerikte bir eser bestelemesini istemiş. Anlaşılan o ki genç Gershwin bu fikri pek benimsememiş ama olumsuz bir yanıt da vermek istememiş. Aradan bir süre geçmiş, bir gün George ve Ira Gershwin kardeşler bir kafede oturmuş, gazete okuyup sohbet ederlerken gözlerine bir haber takılmış. Ve işte o an George Gershwin'in başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Çünkü haberde tam olarak George Gershwin, Paul Whiteman'ın 12 Şubat'taki konseri için bir caz konçertosu üzerinde çalışıyor yazıyormuş. 5 hafta sonra henüz bestelemeye dahi başlamadığı bir eserinin çalınacağını o anda gazeteden öğrenen Gershwin derhal Whiteman'ı arasa da artık her şey için çok geçmiş. Mecburen o akşam Boston'a giden trende çalışmaya başlamış Gershwin ve trenin ritmik tıkırtısı ve pencereden görülen New York manzarası ile bir başyapıt olan Rhapsody in Blue doğmuş. Aslında eserin seslendirilişi ile ilgili de anlatacak çok şey var ama onları başka bir bölüme bırakalım ve George Gershwin'in bu sıra dışı piyano konçertosunu Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist ve şef Andre Previn'in yorumuyla dinleyelim.

Gershwin'in piyano konçertosu Rhapsody in Blue geldi radyolarınıza. Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist ve şef Andre Previn seslendirdi. Şimdi dinleyeceğimiz müzik ise stüdyoda sadece birkaç saat içinde bestelenip kaydedilmiş bir çalışma. Klasik müzik eğitimi almış bir klavye sanatçısı olan Rick Wakeman, 1971 yılında dönemin önemli bir progressive rock grubu olan Yes ile çalışmaya başladığında kendisi de bir solo albüm hazırlıyordu. Her iki albümde çok sıkı kontratlarla bağlıydı, yani Wakeman için zaman altın değerindeydi o günlerde. Kendi albümü Kral 8. Henry'nin 6 eşini konu alıyordu ve açılış parçası olan Catherine of Aragon stüdyoya girildiğinde henüz yazılmamıştı. İşte şimdi stüdyoda birkaç saat içinde bestelenip kaydedilen ve dünya müzik tarihine senfonik rock klasiği olarak geçen bu bölümü dinliyoruz. Rick Wakeman ve Catherine of Aragon radyolarınızda.

Rick Wakeman'ın senfonik rock çalışması Catherine of Aragon geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte O An başlıklı bölüm devam ediyor. Caz müziğin efsanelerinden Duke Ellington 1934 yılında grubuyla bir albüm yapmak için stüdyoya girer. Ancak hazırladıkları şarkılar albümün süresini doldurmaya yetmez. Bunun üzerine Ellington ihtiyaç duyulan 4 dakika 50 saniyeyi doldurmak için piyanonun başına geçer ve 20 dakika içinde bir beste yapar. Kayıt tamamlanır ve şimdi dinleyeceğiniz caz standardı Solitude işte böyle doğar. Şarkıyı Duke Ellington ve Louis Armstrong'dan dinliyoruz. Solitude.

Duke Ellington ve Louis Armstrong, Duke Ellington Orkestrası ile seslendirdiler. Solitude idi radyolarınıza gelen klasik. Böylece biz de bu haftaki kitaplığımdaki müziğin sonuna gelmiş olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu'ndaki çalışma arkadaşlarım, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt adına da sizlere iyi bir hafta dilemek istiyorum. Bitirmeden kitaplığımdaki müziğin kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz bölümlerine ulaşmak için telefonunuza indirebileceğiniz ya da bilgisayarınızdan açabileceğiniz TRT Dinle uygulamasını hatırlatmak isterim. TRT Dinle uygulamasının içinde podcast sekmesine kitaplığımdaki müzik yazarak geçmiş 4,5 yılın tüm program arşivine ulaşabilir, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Matadorlara geri döneceğimizi söylemiştim. Kapanışta eğlenceli bir matador şarkısı var. Avustralyalı swing jazz topluluğu Woohoo Revue seslendiriyor, El Torero geliyor radyolarınıza. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, genel kuruldaki konuşmasında bu kanun her yönüyle Türkiye modelidir dedi. Abdullah Güler, bu topraklarda bir daha silahın ve şiddetin konuşulmaması için çalıştıklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da genel kuruldaki konuşmasında, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Yüreğimizde, gönlümüzde terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin görüşmeleri sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Özgür Özel, "Tarihsel tutarlılık ve sorumluluk adına bu yasaya evet diyeceğiz," diye konuştu. Bundan tam 12 yıl önce Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha anıldı. Açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir." sözlerine de yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'la telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında en büyük anlaşmazlıklardan biri olarak görülen nükleer silah konusuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş sırasında oluşan hasarın tazmin edilmesini talep ediyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası

emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak. Bu çerçevede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adaylarının tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmaması gerektiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Aşırı sıcak hava etkisindeki birçok Avrupa ülkesi alevlere teslim oldu. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da yüzlerce kişi yangınlarla mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Kanada'da ise alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. 1987'nin müzik gündeminin sayfalarını çevirmeye devam ediyoruz bu saatimizde de ve programın ilk dakikalarında Michael Jackson bize eşlik etti. Med albümünden dinlediğimiz Just Good Friends, Jackson'la Stevie Wonder'u ilk ve tek kez aynı stüdyo kaydında buluşturuyordu. Terry Britton tarafından yazıldı şarkı ve albümün diğer büyük hitlerinin gölgesinde kalsa da iki sanatçının karşılıklı vokal performansı nedeniyle bedenin en ilgi çekici kayıtlarından biri olarak anılır hala günümüzde de. 1987 uzun süredir sessiz kalan bazı gruplarında yeniden dinleyicisinin karşısına çıktığı bir yıldı. The Cars Door to Door albümünden You Are the Girl'le bu dönüşün kayda değer örneklerinden birini sundu. Parça aynı zamanda grubun Billboard Top 40'ye giren son single olacaktı.

REO Speedwagon'dan dinlediğimiz Dead and Love, Life as We Know It albümünün çıkış parçalarından biriydi. Kevin Cronin'in yazdığı şarkı grubun melodik rock çizgisini koruyordu. Bir yandan da yıllar boyunca onları zirvede tutan güçlü nakarat geleneğini de sürdürüyordu. Grup güçlü melodileri ve geniş kitlelere ulaşan rock anlayışıyla 1980'lerin Amerikan rock sahnesindeki yerini korumayı sürdürdü ve dinleyicisinin alıştığı o sıcak ve samimi anlatımdan da ödün vermedi. Aynı yıl yayınlanan bazı albümlerse gündelik ilişkilerin çok ötesine geçiyor, dünyanın yaşadığı sorunlara da ses vermeye çalışıyordu. Sting'in Nothing Like the Sun albümünden dinleyeceğimiz Fragile bunun en güzel örneklerinden biri. Nikaragua'da öldürülen Amerikalı mühendis Ben Linder'in ardından yazdığı bu şarkıda Sting, savaşın geride bıraktığı acıyı son derece yalın bir dille anlatıyor. Aradan geçen yıllara rağmen Fragile, sanatçının konserlerinde halen en çok beklenen anlardan biri olmayı sürdürüyor.

Jack'ten dinlediğimiz Standing on Higher Ground, Eric Wilson'un vokalini duyduğumuz ender kayıtlardan biriydi. Gaudi albümü ikilinin birlikte hazırladığı son stüdyo çalışmasıydı ve projede mimarlık tarihinden ilham alan farklı bir tema tercih edilmişti. Albümün merkezindeki fikir birazdan dinleyeceğimiz La Sagrada Familia'da daha belirgin hale geliyor. Antoni Gaudi'nin hala tamamlanmayı bekleyen başyapıtından esinlenen şarkı, John Miles'ın güçlü yorumu sayesinde grubun etkileyici çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kiss'ten dinlediğimiz Reason to Live, grubun makyajsız döneminin başarılı balatlarından biridir. Paul Stanley'nin vokali kadar Bruce Kulick'in gitar solosu da parçayı yıllar içinde konserlerin özel anlarından biri haline getirmiştir. Kiss'in 1987 yılı yalnızca duygusal şarkılarla hatırlanmıyor elbette. Aynı albümden gelen Crazy Crazy Nights özellikle İngiltere ve Japonya'da büyük ilgi görmüştü. Grubun yıllar sonra bile vazgeçmediği konser marşlarından biri olmayı sürdürdü.

parçalarından biri. Duff McKagan'ın Los Angeles'a ilk geldiği yıllardan izler taşıyan sözler albümün sokak ruhunu ortaya koyuyor. Şimdi ise metal dünyasının başarılı konsept albümlerinden birinin kapısını aralıyoruz. King Diamond'ın A Mansion in Darkness'ı Abigail albümünün ilk bölümü. Dinleyeceğiniz her şarkı biraz sonra başlayacak hikayenin yeni bir sayfasını oluşturuyor ve bu yönüyle albüm heavy metal tarihinin önemli anlatılarından biri olarak kabul ediliyor.

Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bu akşam son sözü Overkill söylüyor. Wrecking Crew Taking Over albümünün açılışını yapan ve grubun konserlerinde yıllardır değişmeyen final parçalarından biri. Şarkının adı zaman içinde bu kayıtla sınırlı kalmadı elbette. Overkill hayranlarının da ortak adı haline geldi. Bobby Ellsworth'un bitmek bilmeyen enerjisi ve Dee Dee Vernon'in özgün bas tekniğiyle şekillenen bu kayıtla birlikte 1987'nin sert yüzüne de bir kez daha selam gönderiyoruz. Ve haftaya da yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta yeni hafta her zaman olduğu gibi yeni şarkılarla başlıyor. Tüm müzikseverlere hoş geldiniz diyoruz. Açılışta 2009 yılında Amerika'da bir yetenek yarışmasında kazandığı ikinciliğin ardından üne kavuşan dinamik vokal performansıyla tanınan Adam Lambert, 10 Temmuz'da çıkan Adam albümünden ikinci tekli Under the Rhythm.

Alman Eurodance grubu ATC klasiği Around the World sample'ları eşliğinde Under the Rhythm, Adam Lambert Pop Turak'ta ilk sıradaydı. Şimdi yaz ruhunu yansıtan enerjik ve dans odaklı modern pop çizgisinde bir çalışma So Good. Radyolarınızda Charlie Gear ve Simon Ashley.

Charlie Gere ve Simon Ashley'nin ardından İngiliz DJ Alexander Coates veya tanınan adıyla Elderbrook buradaydı. Rules destekli yeni çalışma Staring at the Sun dinledik. Şimdi Latin House ve Afro House akımının son aylardaki önde gelen isimlerinden Fransız prodüktör Hügel. Tüm Avrupa'da yükselmeye devam eden Emile Angel ve Ultra Nate'yi konuk ettiği tekli Moving to the Sun.

Fransa'dan Romanya'ya duygusal melodiler, yumuşak vokaller ve deep house ritimleri üzerine kurulu tarzıyla DJ Pascal Junior ve My All.

Pascal Junior'ın ardından Amerikalı DJ Joe Buston veya Shallow, melodik, atmosferik ve sakin elektronik müzik üretmesi, vokal ve ambient öğeleri house ritimleriyle birleştirmesiyle ilgi görmeye devam ediyor. Yeni tekli Levitate ve Shallow.

Pop to Rock'ta dünya turu İspanya'da devam etti. Radyolarınızda Hardwell, Don Diablo, Bob Sanklar ve Steve Aoki gibi ünlü isimlerle çalışan prodüktör Adrian Firla vardı. Palm Monkey ve Aim'le birlikte Don't Kill My Vibe dinledik. Konuğumuz Brezilyalı DJ Alok. Liste tekli yeni takma adı Something Else'i kullandığı La Bicifre klasiği My Song'dan alıntılar duyacağımız I Wonder If You Know.

Pop Durak'ta bugün de sınır yok, durak çok. Brezilya'dan İtalya'ya şarkıcılığın yanında oyuncu, söz yazarı, besteci, televizyon sunucusu ve film yönetmeni olarak tanınan Adriano Celentano ilk kez 1999'da yayınladığı L'Emozione Non Ha Voce, ancak bu kez Samuele Sartini özel düzenlemesiyle.

Müziğinin simgelerinden Rodolfo Aicardi yorumuyla unutulmayan La Collegiale. Ancak yorum bu kez Afro Club'a ait. Hemen ardından Akon ve Beautiful Day albümünden DJ Ocek destekli Kekalor burada olacak.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta 2013 yılında Toka Toka ile hit olan Todor Ionescu projesi Fly Project ve Lonely.

Sıcak perküsyonlar, derin baslar, etnik vokaller ve yaz atmosferi hissi veren melodileri ön plana çıkaran Yunan prodüktör Panayotis Dimopoulos, müzik dünyasında kullandığı adı

Coyote'un ardından Almanya'da Clapton'la birlikteydik. Wanderer albümünde Hannah Bolin'i konuk ettiği Black and Gold dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Yeni albümü Confessions 2 ile beklendiği gibi Billboard listelerinde zirveyi ele geçiren Madonna, yanında Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Finalde Jane Collins'in 1985 yılında hit yaptığı şarkısı Broken Heart. Ancak bu kez Yunan DJ Manos Georgiantas özel

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Miles Davis'e ayırdığımız ikinci programda ünlü müzisyenin Miles Smiles albümüne yer vereceğiz. 1967 yılında yayınlanan çalışmayı Freedom Jazz Dance adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1926 Amerika doğumlu Miles Davis'i 1967 yılında yayınlanan Miles Smiles albümüyle dinliyoruz. Ünlü trompetçi bu albümü tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'tan oluşan ikinci büyük beşlisiyle kaydetmiş. Çalışmayı dinlemeye Footprints adlı parçayla devam ediyoruz.

Amerikalı trompetçi Miles Davis'in Miles Smiles albümü 1966 yılının Ekim ayında kaydedilir ve 16 Şubat 1967'de yayınlanır. Yapımcılığını Theo Macero'nun üstlendiği çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Gingerbread Boy ve Circle.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda, Miles Davis'in ikinci büyük beşlisiyle kaydettiği Miles Miles albümünü dinliyoruz. Trompette Davis, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'ın yer aldığı çalışmadan çalacağımız son parçalar Orbits ve Dolores.

Miles Davis'in 1967 yılı Miles Miles albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı trompetçinin 1965 yılında yayınlanan My Funny Valentine konser albümünden seçtiğimiz All of You adlı parçayı çalacağız. Bu çalışmada Miles Davis'e tenor saksafonda George Coleman, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams eşlik ediyor.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda, bu akşam 1991 yılında yaşamını yitiren Amerikalı trompetçi Miles Davis'in Miles Miles albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere, programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bugün rotamızı insanlık tarihinin en köklü uygarlıklarından birine, Nil Nehri'nin bereketiyle hayat bulan Mısır'a çeviriyoruz. Piramitleri, firavunları, görkemli tapınakları ve binlerce yıllık mirasıyla geçmişi hala yaşayan ve yaşatan bu eşi benzeri olmayan coğrafya, bugün bir yandan da kültürü, renkli çarşıları, zengin mutfağı, Kızıldeniz kıyıları ve sıcakkanlı insanlarıyla dünyanın en çok merak ve ziyaret edilen ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Açılış parçamız Kahire doğumlu Dalida'dan geldi. İtalya'dan Mısır'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak büyümüş ve Fransa'da kurduğu uluslararası kariyeriyle dünya müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olmuş sanatçı, ülkemizde de çok sevilen bir isimdi. 1987'de hayatını kaybeden sanatçıyı nostaljik parçası Le Ton des Fleurs'ne dinledik. Mısır, tarihinin gizemli katmanlarının yanında konumu itibariyle pek çok kültürün de kesişme noktası olduğundan Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz'in iç içe geçmiş hikayelerini anlatan çok renkli bir ülke. Bu özelliğiyle de hem topraklarında doğup yetişmiş hem de burada başlayan yolculuklarını başka ülkelere taşımış sayısız sanatçısı var. İkisiyle devam edelim isterseniz. 1990'lı yıllarda Doğu ezgilerini Batı ve Latin ritimleriyle buluşturarak Akdeniz popu anlayışının öncülerinden biri olan Amr Diab, Arap müziğini dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerle buluşturdu. Özellikle 2000'li yılların başında Türkiye'de Latin ve Akdeniz esintili müziğin yükselişe geçtiği dönemde Arapça şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, bugün de modern Arap pop müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Zamana meydan okuyan parçası Temelli Maak'la konuk ediyoruz kendisini.

Amr Diab'ın ardından yer verdiğimiz isim Iştar'dı. Kökleri Mısır ve Fas'a uzanan sanatçının müziğinde Mısır ve Mağrip coğrafyasının makamlı melodileri, Arap perküsyonları, flamenko ritimleri ve modern pop düzenlemeleri bir araya gelir. Tam da bu yüzden onun şarkıları hem Arap dünyasında tanıdık bir duygu taşır hem de batılı dinleyiciye kolayca ulaşabilen güçlü bir Akdeniz atmosferi yaratır. Je ne pleure rien'la dinledik kendisini. Türkçedeki Mısır ismi Arapçadaki Misr kelimesinden geliyor. Hem ülkenin özel adı hem de eski kullanımda şehir, uygarlık merkezi, büyük yerleşim anlamlarını taşıyan bir sözcük. Mısır'la Osmanlı'nın kültürel hikayesine baktığımızda da Kahire ile İstanbul arasında insanlar, kitaplar, müzisyenler, devlet adamları ve sanatçılar gidip gelir.

Erken iki kadim coğrafyanın dili, müziği, mutfağı, zanaatleri ve günlük yaşam kültürü de birbirine karışmış. Kahire'nin silüetinde İstanbul'dan taşınan mimari anlayışın izlerini, saray ve şehir hayatında Türkçenin ve Türk kültürünün etkilerini görebilirken, İstanbul'da da Mısır'ın Arapça edebiyatından, müziğinden, kahve ve baharat kültüründen, tatlılarından ve zengin şehir hayatından gelen izler zamanla kendi kültürel dokumuza işlemiş. Bu alışveriş yalnızca başkentlerle de sınırlı kalmamış. Akdeniz limanlarından Anadolu şehirlerine uzanan ticaret ve seyahat yolları, insanların yanı sıra eskilerin, tariflerin, kelimelerin ve geleneklerin de yolculuk ettiği canlı bir kültür köprüsü oluşturmuş. Programımızda şimdi yer vereceğimiz parça, her ne kadar Lübnan kökenli bir eser olsa da, bugün Arap dünyasının en sevilen romantik klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz versiyonunda yumuşak vokallerin üzerine kurulan akustik telli çalgılar, sıcak yaylılar ve hafif vurmalılar parçaya hem melankoli hem de coşku taşıyor. Düğünlerde, televizyon programlarında ve yeni kuşak sanatçıların repertuarında yaşamaya devam eden bu zamansız eseri şimdi Katrina Kakos ve Carlito Akam'ın modern yorumuyla dinliyoruz. Matrahak Bi Elbi.

sanatçıya yer vereceğiz. Claude François, Süveyş kanalında görev yapan Fransız bir babayla İtalyan kökenli Mısır'da yetişmiş bir annenin çocuğu olarak dönemin kozmopolit İskenderiyesi'nde büyümüş. Kariyeri boyunca yaklaşık 70 milyon plak satan sanatçı Fransız pop müziğinin en büyük yıldızlarından biri olurken yazdığı Comme d'habitude adlı eser daha sonra İngilizceye uyarlanarak Frank Sinatra'nın ölümsüzleştirdiği My Way şarkısına dönüşmüş. Sanatçının bizim yer vereceğimiz yorumu ise Le Moulin de Mon Coeur. Ardındansa yine İskenderiye'de Yunanistan ve İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen George Moustaki bizimle olacak.

0: Kitapçılıkla geçinen ailesinin sayesinde dünya edebiyatı, Fransız kültürü ve Fransız müziğinden etkilenmiş. 17 yaşında Paris'e giderek şairler, yazarlar ve müzisyenlerle kesiştiği ortamlarda bulunmuş. Doğduğu toprakların çok kültürlü atmosferinden aldığı ilhamı şanson geleneğiyle buluşturmuş. Kariyerindeki büyük kırılma ise Edith Piaf'la tanışması ve onunla yaşadığı kısa süreli aşk hikayesi olmuş. Piaf için yazdığı Milor şarkısıyla adını duyuran sanatçı daha sonra kendi sesiyle özgürlüğü, aşkı ve gezgin ruhunu anlatan eserleriyle Fransız müziğinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiş. İlerleyen dakikalarda Le Mitek'le radyolarınızda olacak.
1: Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle

Mısır Antik Dünyası bir açık hava müzesi olmasının yanında yerin ve denizin altında yapılan keşiflerle dünyaya hala heyecanlı gelişmeler sunuyor. Mısır bilim insanları, arkeologları ve uzman ekipleri tüm dünyadan akademisyen ve uzmanların da katkılarıyla yeni buluntularla bu kadim uygarlığın henüz bilinmeyen sayfalarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bu aşamalarda ülkenin dört bir yanından getirilen tarihi parça ve kalıntılar da elbette müzelerde sergileniyor. Antik Mısır'ın binlerce yıllık mirasını dünyaya taşıyan Büyük Mısır Müzesi CEM'in 2025'teki açılış töreni devlet başkanları, kraliyet aileleri, hükümet temsilcileri ve kültür dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek adeta günümüzün kültürel diplomasisine sahne oldu. Kayıtlarını izleyebileceğiniz tören boyunca Firavunlar döneminden ilham alan tematik gösteriler, müzik, ışık, görsel sanatlarla Mısır medeniyetinin doğuşundan bugüne uzanan görkemli bir hikaye anlatıldı. İşte bu muhteşem açılışta sahne alan sanatçıların başında Fatma Said vardı. Kahire doğumlu sanatçı, İtalyan La Scala'da yer alan ilk Mısırlı soprano olarak adını müzik tarihine yazdırdı. Gramofon ödüllü sanatçı, klasik Batı müziği ile Arap eskileri arasında kurduğu zarif köprü sayesinde bugün Mısır'ın dünyadaki kültür elçilerinden biri olarak görülüyor. Sanatçıyı Aytini Elnaya Wanani ile dinliyoruz. Bu parçada kendisine eşlik eden müzisyenler arasında flütte Burcu Karadağ ve ziterde Tamer Pınarbaşı da var.

Radyo 3'te İncelikler Atlası devam ediyor. Mısır'ın dünyaya armağan ettiği en tanınmış kültürel ifadelerden biri olan Raks Şarki, yani Doğu Dansı, Antik Mısır'daki doğurganlık törenlerinden halk eğlencelerine, Osmanlı döneminin Kahire eğlence kültüründen 20. yüzyıl Mısır sinemasına uzanan uzun bir tarihsel yolculuğun ürünü. Bugünse yalnızca bir eğlence biçimi değil, bedenin ritim, müzik ve duyguyla ifade edildiği önemli bir Mısır sanat geleneği olarak kabul ediliyor. Bedenle anlatılan bu kadim dansın ritmini ve ezgisini sesiyle şarkılara nakşeden bir isimle devam edelim. Baba tarafından Mısırlı, annesi ise İngiliz olan Natasha Atlas, Arap makamlarını elektronik müzik, rock ve cazla buluşturan özgün yorumuyla dünya müziğinin önemli isimlerinden biri. Türkiye'de de yıllardır ilgi gören, birçok kez İstanbul'da konser veren ve Türk müziğine duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren sanatçıyı çok farklı bir yorum ve ruh katmış olduğu bir parçayla misafir ediyoruz. Bir James Brown klasiği, It Is a Man's World.

Mısır'ın en saygın çağdaş bestecilerinden ve piyanistlerinden Omar Heyrut, klasik müziği Arap makamlarıyla buluşturan kendine özgü üslubuyla tanınıyor. Onlarca film, dizi ve tiyatro eseri için beste yapmış sanatçı, özellikle sinema müzikleri sayesinde Mısır'da kuşaklar boyunca tanınan bir isim haline gelmiş. Konserlerinde senfonik orkestrayı Mısır'ın melodik mirasıyla buluşturuyor ve bugün de ülkesinin en sevilen bestecileri arasında gösteriliyor. Az evvel dinlediğimiz parça Ahman Eyoha El Kanun unutulmaz eserlerinden biriydi. İsveçli viola sanatçısı Tumas Bekman'ı sıcak ve lirik yorumuyla dinledik. Programımızın ana temalarından biri olan görgü kurallarının temeli de yine Mısır'a dayanıyor. Binlerce yıl önce eski Mısır'da Firavun'un veziri yalnızca kendi oğluna değil, geleceğin yöneticilerine de rehber olması amacıyla öğütlerini yazıya dökmüş. Ptahhotep'in Öğütleri adıyla günümüze ulaşan bu metin, saygılı konuşmaktan alçak gönüllülüğe, adaletli davranmaktan misafir ağırlamaya kadar uzanan tavsiyeleriyle bugün görgü, nezaket, temsil ve liderlik anlayışının en eski yazılı kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Mısır'da günümüzün nezaket kurallarına bakacak olursak da temelinde saygı, misafirperverlik ve sıcak iletişim var.

Selam vermek, ikramı geri çevirmemek, fotoğraf çekerken izin istemek ve kültürel hassasiyetlere dikkat etmek bu kadim ülkeye duyulan saygının en güzel örneklerinden. Piramitlerin üzerinde eşsiz bir görüntü yakalamak isteyen ziyaretçiler içinse küçük bir hatırlatma, Mısır'da drone kullanımı özel izinlere tabi. Yine günlük hayatın inceliklerinden biri olan pazarlık yalnızca fiyat üzerine yapılan bir anlaşma değil, çoğu zaman sohbet ve karşılıklı yakınlık kurmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu nedenle çarşı ve pazarlarda güler yüzlü, saygılı bir iletişim tercih edilirken, bahşiş de verilen hizmete duyulan takdirin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca doğrudan hayır demek yerine belki daha sonra veya bakalım gibi daha yumuşak ve dolaylı ifadeler kullanmak, nezaketi ve sosyal uyumu korumanın yollarından biri. El sıkıştıktan sonra elin kalbin üzerine götürülmesi de özellikle saygı ve samimiyet ifade eden hoş bir jest olarak karşımıza çıkıyor. Mizah duyguları, neşeleri, cömert misafirperverlikleri ve kendi geleneklerine ihtimam gösterenlere duydukları saygıyla Mısırlılar dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Turizm kadar mühim bir başka kesişme vesilesi de elbette müzik. Bazen birbirinden binlerce kilometre uzakta, tarihleri ve kültürleri tamamen farklı iki ülke bu sayede hiç beklenmedik bir yerde buluşuyor. Cabo Verde'nin Atlantik'e bakan melankolik ezgileriyle Mısır'ın binlerce yıllık doğu müziği geleneği tek bir şarkının içinde birbirine dokunarak bambaşka ve şaşırtıcı ölçüde uyumlu bir dünya yaratabiliyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Yeşilburun Adaları'nın çıplak ayaklı divası Cesaria Evora'nın bu yorumunda Mısır'ın izleri de güçlü biçimde hissediliyor. Grammy ödüllü Mısırlı besteci, piyanist ve aranjör Fatih Salama, Sentimento için hazırladığı düzenlemede Morna müziğini Arap ezgileriyle buluştururken yaylı düzenlemeleri Kahire Orkestrası ile kaydetmiş. Bu dokunuşlarla yeniden hayat bulan bu eser, Cabo Verde ile Mısır arasında müzik aracılığıyla kurulmuş etkileyici bir köprü niteliğinde. Birlikte bu parçaya kulak verelim.

Mısır sineması müziğiyle birlikte Türkiye'de de güçlü bir yolculuk yaptı. 1930'ların sonlarından itibaren Mısır'ın şarkıcı yıldızları Türk sinemalarında görünür olurken, Ümmü Gülsüm'ün filmleri ve sesi ülkemizde geniş bir hayranlık yarattı. Yine bu dönemin unutulmaz kadın seslerinden biri olarak bu ortak sinema hafızasının bir başka ismi de Suriye kökenli olmasına rağmen sanat hayatının en parlak yıllarını Kahire'de geçiren Azma Han'dı. Sıradaki eser, kökleri Mısır'ın altın çağ sinemasına uzanan unutulmaz bir klasik. İlk kez Azma Han'ın seslendirdiği Ya Habibi Teala, yıllar sonra Darin Hams tarafından Beyrut Hotel filmi için yeniden yorumlandı. Şimdi Mısır'ın klasik müzik mirasını günümüze taşıyan bu parçaya kulak verelim.

Bugün Mısır binlerce yıllık medeniyet mirasıyla dünyanın en etkileyici kültür rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Tarih tutkunlarına insanlık geçmişinin en büyük hikayelerinden birini anlatıyor. Ancak Mısır'ın sunduğu deneyim yalnızca antik çağla sınırlı değil elbette. Kahire'nin hareketli sokakları, İslam mimarisinin izlerini taşıyan tarihi bölgeleri, geleneksel çarşıları, Kızıldeniz'in mercan resifleri ve dalış noktaları, Sina Yarımadası'nın doğal güzellikleri, çöl safarileri, Akdeniz kıyısındaki İskenderiye ve zengin mutfak kültürüyle ziyaretçilerine tarih, doğa, macera ve yerel yaşamı bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. Ayrıca tıp, eczacılık, cerrahi, kozmetik, dental hijyen, mimari, mühendislik, matematik ve yönetim anlayışındaki öncü yaklaşımlarıyla da dünyaya büyük bir miras bırakmış bir ülke. Antik Mısır'da kadınlar da iktidarın doğrudan sahibi olabiliyordu. Sobek Neferu'dan Hatshepsut'a, Nefertiti'den Tuasret'e uzanan güçlü kadın figürleri siyaset, din ve diplomasi alanlarında iz bırakırken, çok zeki ve entelektüel bir hükümdar olan, aslen Yunan kökenli İskenderiyeli Kleopatra'nın bilim, tıp ve dönemin eczacılık bilgisine duyduğu ilgi, dünya elçileriyle kendi dillerinde konuşacak kadar yüksek lisan hakimiyeti ve filmlerle belgesellere konu olmuş fırtınalı hayatı bu geleneğin en dikkat çekici örneklerinden biriydi. İşte bu nedenle aynı topraklarda günümüzde kadınların toplumsal konumu üzerine hala süren tartışma ve yaptırımlar ilginç bir kontrast olarak karşımıza çıkıyor. Ve müzik diyelim son kez. Yine Mısır'ın İskenderiye kentinde doğmuş ve Yunan köklerine sahip bir başka isim Demis Roussos'a veda edelim. Kariyerine Vangelis'in kurduğu Aphrodite's Child grubunda başlayan, ardından solo çalışmalarıyla dünya çapında ün kazanan, 8'den fazla dilde şarkılar seslendirmiş sanatçının yorumuyla Mommy Blue'yu dinleyelim.

0: Programımız burada son buluyor. Mısır kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Backstreet Boys karşınızdaydı sevgili müzikseverler. Amerikalı ünlü erkek topluluk Backstreet Boys 1993 yılında kuruldu ve günümüzde de müzik çalışmalarını devam ettiriyor. Pop'tan dansa, R&B'ye ve yetişkinler için çağdaş şarkılara ve pop rock'a kadar uzanan geniş bir yelpazede müzikseverlerle buluşan ünlü grup Backstreet Boys'u bu haftaki programımızda 1998 yılında kaydettikleri ama 1999 yılında piyasaya çıkan Millennium başlıklı albümlerinde de bulunan Larger Than Life'la sizlerle buluşturduk. Fonumuzda bize eşlik etmeyi de sürdürüyor. Günümüzden yakın geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar bir karşınıza gelmeye devam edecekler programımızda. Onlardan biriyle devam ediyoruz. Gracie Abrams, yeni nesil Amerikalı şarkıcı ve bestecilerden biri olarak dikkatler üzerinde topluyor. 1999 yılında doğdu ki az önce biten şarkı 1999 yılında piyasaya çıkarılmıştı Backstreet Boys tarafından. Böyle bir ilginç tesadüf ve 1999 yılında dünyaya gelen Gracie Abrams'ın söyleyeceği şarkı Look At My Life 2026'nın yeni teklilerinden biri. 22'ye kadar huzurunuzdayız.

0: Radyo 3.
1: Son zamanlara damga vurmuş şarkılardan biriyle devam edeceğiz. TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'nda şimdi mikrofona Elizabeth Camille Langley gelecek. Ya da profesyonel sahne ismiyle Ella Langley programımızda mikrofonda olacak. Amerikalı country şarkıcısını ve bestecisini bu haftaki programımızda unutulmaz şarkılarından biriyle Choosin Texas'la sizlerle buluşturuyoruz. Dünya listelerini alt üst ettiği gibi Amerikan Billboard dergisinin 100 plaklık tekli listesinde haftalarca bir numarada kalan Choosin Texas'la Ella Langley.

Adını iki blues ustası Pink Anderson ve Floyd Cancel'dan alarak kurulan İngiliz rock topluluğu Pink Floyd 1979 yılına ait The Wall'dan Comfortably Numb adlı liste şarkısıyla mikrofona geliyor. 1980 yılında müzikseverlerle buluşturulan bu tekliyle Pink Floyd'u programımızda sizlerle buluşturuyoruz.

0: İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, Can't Tame Her adlı 2023 yılına ait liste şarkısıyla mikrofona geliyor. TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla karşınızdayız.
1: Radyo 3.

İtalyanların ünlü bir şarkıcısı Tiziano Ferro bu haftaki programımıza Rosso Relativo adlı şarkısıyla katılacak. Bu şarkı aynı zamanda şarkıcının ilk albümü olan Rosso Relativo ile de aynı adı taşıyor. 2001 yılında İtalya'da, 2002 yılında İspanya ve Latin Amerika ülkelerinde ve 2003 yılında da Türkiye'de piyasaya çıkan bu albüm Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesi olduğunu gösteriyor Tiziano Ferro'nun. Rosso Relativo ile Tiziano Ferro mikrofona geliyor. TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu sürüyor.

1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ünlü bir heavy metal topluluğu Metallica programımızdaydı. Sevgili müzikseverler, Los Angeles'ta kurulan bu ünlü topluluk günümüzde de çalışmalarını oldukça hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Unforgiven'la Pop Stüdyosu'nun konuğu olduğu Metallica şu anda bize fonumuzda eşlik ediyor. 1991 yılına ait bu şarkısını hep birlikte dinledik. Unforgiven'ın ardındansa sizleri Kanadalı ünlü bir şarkıcıyla, daha doğrusu Kanada ve Amerika kökenli ünlü bir şarkıcı, besteci ve plak prodüktörüyle baş başa bırakacağız. Alanis Morissette'den bahsediyorum. Mezzo-soprano ses rengiyle ve kültürel anlamdaki önemli faaliyetleriyle dikkatleri üzerinde toplayan, birçok ödülün sahibi olan ve özellikle 1990'larda müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak çok büyük başarılara imza atmış Alanis Morissette bu haftaki programımıza 1996 yılından Ironic'le katılıyor.

0: 12 Şubat 1988 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen şarkıcı, besteci, rapçi, şair ve plak prodüktörü olan Michael Robert Henryan Posner ya da sahne adıyla Mike Posner programımızda şimdi mikrofona gelecek. 2015 yılından ünlü teklisi I Took a Pill in Ibiza ile Mike Posner.
1: Radyo 3

bağımsız folk, bağımsız rock ve bağımsız pop alanında şarkılarıyla müzikseverlerle buluşan vokalist, aynı zamanda gitar ve bas gitarı ustalıkla çalmasıyla da tanınan Amerikalı ünlü bir kadın şarkıcı Phoebe Bridgers programımızda şimdi misafirimiz olacak. Phoebe Bridgers 2026 yılında yine boş durmadı ve Lost Boys adlı şarkısıyla listelerde boy gösteriyor.

Sevgili müzikseverler, bu haftaki programımıza ünlü topluluk Backstreet Boys'la başladık. Unutulmaz bir şarkısıyla Larger Than Life'la 1999 yılından programımızdaydı. İkinci sırada Gracie Abrams vardı. Look At My Life 2026 yılına ait şarkısıydı. Üçüncü stüdyo albümü Daughter From Hell'den piyasaya çıkan bir tekliydi. Bunu da dinledikten sonra sizleri Ella Langley ile buluşturduk. Listeleri alt üst eden 2025 yılına ait single'ı Choosing Texas'ı söyledi Ella Langley. Pink Floyd unutulmaz bir şarkısı Comfortably Numb'la 1980'lerin rüzgarını estirdi programımızda. Ardındansa İsveç'ten Zara Larsson'a kulak verdik. Can't Tame Her şarkısının adıydı. Tiziano Ferro, Rosso Relativo ile bu ünlü İtalyan şarkıcıyı sizlerle buluşturduktan sonra Metallica huzurunuza geldi. Unforgiven 1991 yılına ait şarkısıydı ünlü heavy metal topluluğunun. Ardındansa Alanis Morissette mikrofondaydı. Ironic 1996 yılı teklisiydi. Sevgili müzikseverler, Alanis Morissette'den sonra huzurunuza bu kez de Mike Posner geldi. I Took a Pill in Ibiza adlı 2015 yılına ait şarkısını söyledikten sonra sizleri Phoebe Bridgers'la buluşturduk. Lost Boys 2026 yılına ait şarkısıydı. Onu da dinledikten sonra huzurunuza Jonas Blue ve Maliv geldi. Edge of Desire, o da 2026'nın yeni teklilerinden biri ve listelerde gördüğümüz bir şarkı. Şu anda bize fonumuzda eşlik ederken son şarkımızı sizlerle buluşturacağız. Fan ve Janelle Monáe, We Are Young'la 2011 yılından programımızda misafirimiz olacak. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk. Huzurunuzdan sevgiler ve saygılar sunarak ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Avusturya Şansölyesi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bölgesel meseleler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor dedi. Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ağustos 2014

2004'te halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Siyasiler 2014'ün Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihinin unutulmaz dönüm noktalarından olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de o gün açılan yolun Türkiye yüzyılıyla devam ettiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sürecin Türkiye'de birçok tartışmayı sona erdirdiğine dikkati çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahraman Gaziler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Göktaş, mecliste yasalaşan yeni düzenleme ile gazilerin birçok sosyal hakka kavuştuğunu belirtti. Gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan resen soruşturma kapsamındaysa 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Uşak ve Manisa'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 69 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. Onları katlediyor, işkence ediyor ve mülklerine zarar veriyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da 6 kişilik bir ailenin evini daha yıktı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Soykırımcı İsrail unsurları tarafından başından vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Son saldırılarda 6 Filistinli yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın İHA saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği hava saldırısında da 14 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1977. 1977 yılından ilk konuğumuzsa progresif rock türünün ikonik topluluğu Rush. Rush, A Farewell to Kings albümünde yer alan Closer to the Heart isimli teklisinin Time Machine 2011 Live in Cleveland albümündeki konser kaydıyla radyolarınızda. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

1977 yılından notalarına kendimizi bırakacağımız ikinci grupsa Jethro Tull. Jethro Tull, Songs from the Wood isimli 10. stüdyo albümüne adını veren teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Yaptığımız ve büyük grupların şarkılarına yer verdiğimiz kısa turumuzu Yes'le noktalıyoruz. Yes, Going for the One albümüne adını veren ve albümün açılış şarkısı olan tekliyle Düşlerin Notalarında.

1977 yılından sonra ikinci durağımız 2005 yılı. 2005 yılından ilk konuğumuzsa Danimarkalı topluluk Beyond Twilight. 1992 yılında Twilight ismiyle müzik dünyasına adım atan progresif metal grubu 2005 yılında yayımladığı Section X albümünden The Dark Side'la ikinci bölümümüzü başlatıyor.

2005 yılından ikinci konuğumuz yine İskandinav coğrafyasından Norveç'ten bir topluluk. Çeyrek yüzyıldır müzik yapan Magic Pie, Motions of Desire albümüne ismini veren tekliyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Progresif rock türünün İskandinav toprakları kadar bereketli olan başka coğrafyası da Polonya toprakları. 1992 yılında Krakow'da kurulan neoprogresif rock topluluğu Albin, 2005 yılında müzikseverlerle paylaştığı Vabionschenja albümünden Sharn isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Polonya'da kalmaya devam ediyoruz. Bu seferki konuğumuzla progresif rock türünün çekici topluluğu Riverside. Riverside 21 yıl önce yayımladığı Second Life Syndrome albümünden Bald Face'le radyolarınızda.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa İngiliz topluluk Haken. 17 Temmuz günü In A Fever Dream isimli 5 şarkılık bir EP yayımlayan Haken, bu EP'den çıkan ilk teklisi olan In A Fever Dream ile radyolarınızda.

Teksaslı progresif metal topluluğu Adlacak 30 Haziran günü yayımladığı Mortal Heirloom isimli albümüyle geçtiğimiz bölümümüze konuk olmuştu. Tadı damağımızda kaldığı için bu bölümümüzde de Adlacak'ı ağırlıyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz tekli ise Droid.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Pure Reason Revolution'la veda ediyoruz. 25 Eylül günü yayımlanacak olan Terrifying Angels albümünden 17 Temmuz günü çıkan Spin Like Fire radyolarınızda. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İstanbul Radyosu'ndan Caz Ekspres'ten iyi akşamlar değerli dinleyenler. 3 setten oluşan programımız saat 24'e dek radyolarınızda olacak. Ali Peret Octopus Band, Randy Esen ve Cenk Esen, Berkan Alpan ilk bölümde dinleyeceğimiz müzisyenler.

Ali Peret Octopus Band, Randy Esen ve Cenk Esen, Berkan Alpan, Caz Express'in ilk set konuklarıydı. Şimdi Alp Ersönmez, Ceylan Ertem ve Barış Arslan ikinci sette katılacaklar programımıza.

Caz Express'in 3. durağına Alp Ersönmez, Ceylan Ertem ve Barış Arslan'dan dinlediğimiz eserlerle vardık değerli Radyo 3 dinleyenleri. 3. setin ve programımızın son konukları Edis Hafızoğlu ve Birsen Tezer, Burçin Büke ve Mehmet Ali Sanlıkol olacak değerli Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize sağlık ve müzik içinde güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ottorino Respighi'nin Rossini'nin piyano eserleri üzerine kaleme aldığı Rossiniana başlıklı orkestra süitini ve Robert Schumann'ın Opus 44 Mi bemol majör piyanolu kentetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne barok dönemin amatör bir müzisyeni olan Henricus Albicastro'nun Opus 7 dizisinden Re minör 2 numaralı konçerto ile başlıyoruz. Kemancı Chiara Banchini ve 415 topluluğu seslendiriyor.

Enricus Albicastro'nun Opus 7 Re minör 2 numaralı konçertosunu kemancı Chiara Vanchini ve 415 topluluğundan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un solo piyano için Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüt ve fügle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüt ve fügü, piyanist Sylvain Defen'in yorumuyla dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Şemeri koleksiyonunda yer alan 4 Lied var sırada. Mezzo soprano Bernarda Fink seslendiriyor.

Çemeri koleksiyonundan Johann Sebastian Bach'a ait dört lidi mezzo-soprano Bernarda Fink, viola da gamba ve ork eşliğinde seslendirdi. Beethoven'ın Macar Krallığı'nın kurucusu adına 1811 yılında bestelediği Kral Stefan adlı eserinin uvertürüyle devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın 1811 tarihli Kral Stephen adlı eserinin uvertürünü Andrew Davis yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 2016 yılında hayata veda eden Kanadalı besteci Howard Cable'ın The Banks of Newfoundland başlıklı eseri var sırada.

Howard Cable'ın The Banks of Newfoundland başlıklı eserini Bakır Nefesliler Topluluğu Hanaford Street Silver Band'den dinlediniz. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine klavsen için yazdığı 12 varyasyonla devam ediyoruz.

Avrupa'da bilinen en eski müzikal tema olan Folia üzerine Carl Philipp Emanuel Bach'ın bestelediği 12 varyasyonu klavyende Andreas Steyer'den dinlediniz. Ottorino Respighi'nin Rossini'nin piyano eserleri üzerine 1925 yılında yazdığı Rossiniana başlıklı orkestra süiti var sırada.

Torino Respighi'nin Rossiniana başlıklı 1925 tarihli orkestra süitini Jorge Master yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Bedřich Smetana ile devam ediyoruz. Bestecinin 1879 tarihli Çek Dansları albümünden iki parçayı piyanist Karel Vritiska seslendiriyor.

Ernest Karel Vritiska, Bedřich Smetana'nın 1879 tarihli Çek Dansları dizisinden Ulan ve Op Kraçok başlıklı parçaları seslendirdi. Programımızın bu bölümü Robert Schumann'ın Opus 44 Mi Bemol Majör Piyanolu Kenteti ile sona eriyor.

19. yüzyıl oda müziğinin en iyi eserlerinden biri olan Robert Schumann'a ait Opus 44 Mi bemol majör piyanolu kenteti dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1948 yılında kurulan ve her yıl yapılan seçmelerle 13-19 yaş arasındaki genç müzisyenlerden oluşturulan Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 9 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Barnum Gençlik Korosu'nun katılımıyla Dalia Stavskava yönetiminde Londra'da sahne alan topluluktan ilk olarak müziğiyle sinema tarihine adını yazdıran 1932 doğumlu Amerikalı besteci John Williams'ın Yıldız Savaşları Süitini dinliyoruz.